Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin, kurban oldum. Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekârı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin, kurban oldum. Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Hayatıma giren insanlardan çok çektim ve yüreğime çok el değdi, incindim. Belki seni sevmeseydim, isyankar ve asi bir çocuk olmayacaktı içimde.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor ben.

Kağıdı kalemi her elime aldığında noktam, virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı, her

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben sen.

Sen hiçbir zaman olmadın ki baba. Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. 7 kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

Bir gün söylemediler baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, İlaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancı aman yandımda, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsam çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

pirayı mahpuslara bir avutsu, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağı bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül

benim. Gün kar yanı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak, vedasız ayrılır.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.

0: gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakancan Artil. Aleykümselam Hakancan kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu

0: Kaderlerime şu an Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan

Burak Menderes Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim, Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Duran ve abimiz Serdar Özcan. Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk. Bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın, küçük oynar büyük kaybedersiniz. Ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay. Kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk, kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki gözüm Taha Güney, Meremenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım tüm koğuşa selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz. Hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleyküm selam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecellioğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz. Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun.

0: Selamünaleyküm. T1 B11 Gizginler Koğuşundan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran Ömer, Eliş Erdal, Güncü Oktay Olca, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan, Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim, Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca T2B7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder Boksör kardeşim Şah Çiyankur, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuşuna Atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuşuna Atan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koğuşuna Atan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koğuşundan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koğuşunda Yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mışko, Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koğuş'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koğuş'tan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 Koğuş'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koğuş'una Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim.

0: Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2 B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B2 koğuşundan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakranti ekibi 18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta Aslan Dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır, kardeşlerim İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korkak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim Ozan, Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkı sarman olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ olasın Erdi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Şakran Teyki. B18 koğuştan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenince, Barış Uzungöl, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eriş, ismini yazamadım. Tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın Ömer kardeşim. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Kara Kalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amca oğlum Keko, Fırat Öztaş derem.

0: askerleri, tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelengin, derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Uster, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derdi büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyen de Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karaka, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, derdi kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım, Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Türüp, Baber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım. Gece armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleyküm selam Batuhan.

Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost Fikret, Dost, Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep Agit, Canlarım Agit Yürey, Onursuz Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Güçer, Hicyan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu A17 koşan Agit Yürey. Başta canım ciğerim kardeşim Onur Süs, Can abim Mehmet İnan ve kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Güçer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Yürey, Emin Süs, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Abam, Mert Güçer, Ramazan Şahin, İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli saygıyla selam ediyorum. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer Yurteli, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, Baber Başkan, bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Eres, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Muhul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta candayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz, Mami Vardı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimiz Allah

kurtarsın gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7 Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan Candan Öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim.

Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özdeşik, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derdere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde aslan mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, T2'den aslandayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Vesselam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleykümselam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşumdan amcam Sakal Ahmet, Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divi'nden Sakal Ahmet, Çorumlu dayım Baltazar Sato, dayım Sado Çelik, abim Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can, Çapo, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibinde.

0: Peki kum taneleriyiz lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar Grover, sağ olasın Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, diğer birinci Gürbüz Kıyatçı. Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim, senin aracılığınıyla Abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, diğer birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, diğer birinci İlhan İşta, Parmak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim, senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Selen, Namı Der Keko, Soner Meç, Orhan Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der Dreş, Kürşat, Yedi Baba Dostum, Ferhat Kalender, Gökhan Özer, Ekrem Bayraktar, Şahin Eli, Şezer Erol, Servet Tekin, Oğuzhan Ufak, Ali Duruşkan, Hakan Tan, Arif Öztopkara, Eren Bakır, Barış Altınterim, Berk Uluçeşme ve Şakran Açık'ta bulunan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum derli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijya. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Ninja. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Çınar Deniz Kur. Senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmesliler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Görgür, Cumali Korkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koşulan Doğan Kurt. Senin aracılığın ile dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Haciko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13 kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür.

özgür geçtirtmez. Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabri Can Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Peküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yerim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eleftoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Ben Dört Nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben Dört Nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T4B1 koşulan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun.

0: Pentiye 2C7'den Hamza Yelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kader, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan Dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş, Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abim Ekrem Birlik, Can Dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Biz T1 B3 koşulan Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Rifox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz, başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar, aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1 B3 koğuşundan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Tona Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Armağan Eleftoz Serhat Aziz Sarsılmaz Ensari Altın Işık Polat Yalçın Mertşen Feyzullah Yıldırak Bilal Çetin Sedat Başarı Enver Yiğitçioğlu Osman Şengel Ferdi Fener Burak Kılıç Egemen Gürbulak Murat Akgül Emir Kepeli Berat Avni Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1 nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı armağan olsun. Kardeşlerim, Şakran cezaevinde kardeşlerim, sesimi duyan kardeşlerim, ricamdır sizden bana bir haber gönderir misiniz? Yayınımız geldi mi gelmedi mi diye. Şakran cezaevinden kardeşlerim, dakikası olan bir kardeşimiz bana bir haber ulaştırabilirse çok mutlu olurum. Evet, kaldığımız yerden devam.
1: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman yani Zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşlu yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Beran Teliman yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osmancan Oz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Burakcan Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan, Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmetcan Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayısı, Amaç, Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman yani zanlı derken

0: Adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör. Bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den Osey, burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim, Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüş Balalı, Emir Hangit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can eşim Ayda, Can suyuma da çoksa selam olsun. Gece bir söz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı Baran Teliman dostuma armağan olsun. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli.
1: Evet kardeşlerim.
0: Elektrik sıkıntısı giderilmiş. Sağ olsun sevgili kardeşlerimiz. Ali Kara kardeşimle sağ olsun birçok kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Şu an yayınımızın var olduğunu söylüyorlar Şakran'da kardeşlerim. Zaten benim şu an sesimi de duyuyorlar. Bilerek de onlara teşekkür mahiyetinde de Ali Kara kardeşime ve bir de Bico kardeşime sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun, işleri güçleri razı gitsin. Demek ki şu an yayınımız var beni dinlediklerine duyduklarına göre. Evet, saat 9'a kadar takriben kayıt mesajlarımızın bir kısmını işte paylaşmıştık maalesef. Sağ olsun kardeşlerimiz, onlara da açılışta teşekkürümü göndereceğim. 9'a kadar bir kısım daha kayıt mesajlarımızı paylaşalım, sonra canlı canlı WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım abi kardeşlerim.
2: Abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı'ya çok selam olsun. Tartı ve terazi var. Her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz. Kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan. Biz kötüyüz aynen şarkı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur. Zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Cihan Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben, başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan abim, Yavuz Şerif.

Bilir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koşulan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracınıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümit Can Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost bir yanlışla düşman oluruz. Biz İkinoğlu B7 koğuştan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya, sözüm şiirleri mükemmeldir, armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezilkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişli, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz İkinoğlu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim.
Sen aracının abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Sadih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken, ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes

Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişti ve Yakup Işık. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, Seymen Erişti ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tümer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz servete değmez. Şerefiyle atan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişti ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Orçun Metin, Baran Tümer, Yıldırım Beyazıt Tamer, Bekir Kızılkayaoğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Ebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadım dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez. Şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatı. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan

Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapusuz, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner, Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim, Kayıkçı Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'un lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen

Halil İbrahim Kayıkçı, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesi Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleyküm selam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görüm, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura. Selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hicam ve Muti'den biz kötüyüz aynen şarkı sarman olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalada ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim inşallah. Şimdi açılışımızı Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla yapmıştık. Kayıt mesajlarımızı, bir de yenilenen ve yeni ilave olan kayıt mesajlarımızı sıralamıştık. 7.30'da kayıt mesajları başlamıştı. Operatör mesajlarını okumadım. Sevgili kardeşlerim, operatör mesajlarından hiç paylaşmamıştım. Sonrasında sevgili Engin Avşar kardeşim haber göndermiş. Engin'im çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, çok erken davranmışsın. Sağ ol kardeşim benim. Engin Avşar kardeşim vesilesiyle orada yine yayınımızın olmadığını haberimiz oldu. Sonrasına gereğini yaptık ama tabii çalışmalar varmış. Bize de mesaj gelmediği için haberimiz olmuyor. Sağ olsun sizler, sağ olun, Allah hepinizden razı olsun. Engin Avşar kardeşim sağ olsun haber göndermiş. Engin'im selamını aldım, Allah razı olsun. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşleri de sevgiler, selamlar olsun. Ben de kardeşimi seviyorum. Engin kardeşimi sağ olsun haber göndermiş, hemen müdahale ettik. İşte az önce zaten geldi. Sonrasında Eyüp Yeldir. Eyüp sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederim. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar. Eyüp Yeldir kardeşim. Hemen akabinde Kübra Tepe kız kardeşim, Hülya Bayraklı kız kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Teşekkür ederim. Haber göndermişsiniz. Sağ olun. Sonrasında C8 kadın kapalı C8'deki kız kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elif'in annesiyle haber göndermişsiniz. Selamlarınızı da aldım. Allah razı olsun. Hepinize de koğuşlarınızdaki tüm ablalarıma, kardeşlerime de sevgiler, selamlar. İbrahim Taşıyan kardeşim. Sonrasında Fırat Çelenk. Fırat'ım, İbrahim'den aldım selamını. Aleyküm selam Fırat Çelenk kardeşim. İbrahim Taşıyan kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Hemen akabinde Fırat Çelenk kardeşimin Dilek Karakaya. Kız kardeşim sana çok selamı vardı. İbrahim Taşıyan kardeşim de Gülşah Kır kız kardeşim. Sana da selamı vardı İbrahim kardeşimin. Hemen akabinde Fırat Korkmaz Fırat'ım, senin de selamını aldım. Sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de. Fırat Korkmaz kardeşimin de Cemal Korkmaz ve Önder Korkmaz kardeşlerime çok çok selamı vardı. Üstümüzde kalmasın. Hemen akabinde Savaş Kaya. Savaş'ım selamını aldım. Şehmuz Kurcan. Şehmuz'um senin de selamını aldım. Teşekkür ederim. Ben de seni, sizleri seviyorum. Cengiz Özen. Cengo senin de selamını aldım kardeşim benim. Sizlere de koğuşlarınızdaki tüm abi kardeşlerime de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında T3A20'deki tüm kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Allah razı olsun. Sağ olun. Haberdar ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kadın Kapalı'da Canan Bağatur kız kardeşim. Canan, Tatar der ki abi söyler misin Canan'a telefon isteği yapsın. Ben T2A20 değil, Nihat abinin koğuşundaymış, yine eski koğuşuna geri dönmüş, bana telefon isteği yapsın dedi. O da üstümüzde kalmasın. Bir kez daha cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşler hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. İnşallah bugün son çalışmalarıymış, tabi haberimiz olmadı ama Allah nasip ederse artık inşallah Rabbim tekrarını yaşatmasın. Mahcup oluyoruz, stres oluyoruz, emin olun. Sağ

Tüm dostlarımız, kardeşlerimiz haber vermese hiç haberimiz olmayacak. Onlar da normalde mesaj yoluyla haber vermeleri gerekiyor. Şu saatte, şu saat arası elektrikler gidecek diye. Olmayınca sağ olsun dostlarımız, sevdiğimiz kardeşlerimiz bize böyle ufaktan da olsa haber verdiler. Allah hepinizden razı olsun. Hemen kayıt mesajların bir kısmı var kardeşlerim. Bugün yenilenen sonrasında yeni kayıt mesajları vardı. Maalesef işte dediğim gibi yine dün akşamki gibi talihsiz bir ana denk geldi. İnşallah ona da telafisini yapacak bu kardeşiniz. Gönlünüz kalbiniz rahat olsun. Şimdi sizden bir istirhamım, genel anlamda mesajı WhatsApp üzerinden gelen kardeşlerim. Şimdi bugün birkaç kardeşimiz abi mesajlar okunmuyor diyor. Şimdi bir kez daha izah edeyim. Murat da gönülden gönüle yaklaşık bir aydır 7.30'da başlıyor kardeşlerim. Sizden ricamdır, buna alıştırırsanız kendinizi, en azından ben kendi adıma mahcup olmam, zan altında kalmam. Şimdi 7.30'da kayıt mesajlarını ilk kez bugün yayınladım. Daha öncesinde operatör SMS mesajlarınızla başlıyordum. 8'e kadar okuyabildiğimi okuyordum. 8'den sonra WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızın bir kısmını paylaşıyordum. Koğuş mesajlarını sonrasında 8-10 geçeden itibaren de kayıt mesajlarını 9-10 geçeye kadar paylaşıyordum. 9-10 geçeden sonra ya bir ya iki güzel şarkının hemen akabinde WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla ta ki gece 12.30'a kadar mesajlarınızı paylaşıyorum. Tahmin ediyorum mesajımız okunmayan diyen kardeşlerim herhalde saat anlamında denk gelemiyoruz ama sizden ricamdır mesajı olan kardeşlerim. 7.30'da kulağınız radyoda olsun. Şimdi bu hafta böyle gideriz. Pazartesiden sonra bir ihtimal tahmin ediyorum ağırlığımızı WhatsApp'a vereceğiz. Çünkü çok aşırı derecede mesajlar çoğaldığından dolayı SMS mesajlarını gece 12.30'dan sonra artık 7'de de paylaşmayacağım. 7.30'da da paylaşmayacağım. Bu hafta böyle olsun. Haftaya Allah nasip ederse SMS mesajlarınızı 12.30'dan sonra paylaşacağım. Öncelikle kayıt mesajlarımız ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlar olacak. Bunu da buradan paylaşmış olayım. Kimseye karşı mahcup olmak istemiyorum. Gönül istiyor hepinizin mesajını bir anda paylaşayım. Ama maalesef ne öyle bir güç var ne öyle bir kudret var. Mümkün olduğunca hepinizin mesajını eşit şekilde paylaşıyorum. Ama dediğim gibi WhatsApp çoğalınca yapacak bir şey yok artık mecburen. Pazartesiden sonra Allah nasip ederse 7'yi çeyrek geçeden sonra kulağınız sizden ricam WhatsApp üzerinden mesajı gelen kardeşlerim. 7'den sonra kulağınız radyoda olsun. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Hemen günün ilk mesajıyla yokluğun acısa da yüreğime sen beklemek boynumun borcu olsun. Aslan kocam Nida'yı Vural. Öyle aklı başında değil, delicesine özledim. Kalbimin en derin yerindesin Nida'yı Beyza Vural. Ben Şakran Cezaevi, T2, A4, Koşlan, Bozyakalı Cemal. Koğuş ağamız Serhat Küçük dayımız sonrasında Fatih Etingu, Bozyakalı Cio, Gecenin Çavuşu Serten Yeder. Mertcan Karayüz, Erkan Ulukan, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler Mami. Bujalı Okan, Bülent Dernek ve koğuşumuzun tüm gençlerine ayrıca Foça Açık'ta yatan Ahmet, Can Polat, Suat Yıldız, dışarıda olan kardeşlerim Samet Öztürk, Bayram Acu, Taner Terzioğlu, Sarı Necmi, Gökhan Tiren ve bizim sesimizi olan Murat kardeşime de Müslüm Gürses'ten Kısmetim Kapanmış şarkısı armağan olsun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan aslan kocam Necip Takar. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizdi. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle elbet bir gün aslanım. İzzet Yıldızhan bugün yine sensizim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C14'ten İbrahim. Bilik aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere. Sercan Yıldız Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu. Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Cizaylan. Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar, Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyüktalaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun.
İyi yayınlar abicam.

Ayhan Kadın Kapalı, B11'den Buse Işık, sağol kız kardeşim. Gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Çığlıklarını duyuyorum ama olanlara anlam veremiyorum. Sadece izliyorum. Eyüp Odan Serseri şarkısı sana gelsin. Sen kendini biliyorsun. Selam abi, ben B11'den Bahar Dündar, aleyküm selam kız kardeşim. T4B2'den İbrahim Dündar radyo başına. İbom, bugün bir ay sonra sesini duydum, dayanamadım, ağladım ama merak etme, iyiyim. Mahkemeye de gelirken tahliye umuduyla değil, seni görmenin sevinciyle geliyorum. Ömür boyu seveceğim seni Kibariye'den. Başımıza gelene bak, İbom'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklılı Boran Baran, aleyküm selam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Şakarlı, akabinde Fırat Çağrı belki olabilir miydi? Fırat Çağrı yazıyor ama yanlışlık yapmayalım kardeşlerim. Bekir Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Umut Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efecan Pınar, Hasan ve Hüseyin Ekinci, bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran, akabinde Arap, Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecellioğlu, Atakan Ege, Yalnız Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut'a hepsine selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 Koğuşlan Kaleli Beşir Acar, aleyküm selam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Eceler ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ederim. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, T1C18 Koğuşlan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, aleyküm selam Mesut kardeşim. Öncelikle C18 Koğuşum'da olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Can Alan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı İbrahim Bayram, Engin Kaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Murat abi, T1C18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim kardeşim Soner Demirci ve diğer kader mahkumlarına selam olsun. Ablacığım, burada her şey yolunda şükür, kimsede bir sıkıntı yok, herkes çok iyi. Sana çok selamları var, Allah'ın izniyle bu zor zamanlar da geçecek, sen canını sakın sıkma. Her şey Allah'tan, sabır en büyük silahımız olsun. Rabbime emanet ol, her şeyin başı sabır, sabırlı ol, sabrın sonu selamet, bunu da unutma, seni çok seven ailen. Menemen B18 koğuşuna derlem Emir Kızılay, zaman bazı şeyleri değiştirse de bazı hisleri değiştiremiyor. İçimde hep iyi olmanı isteyen bir dua var. Umarım en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve hayat sana hak ettiğin güzel günleri getirir. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Elif Bayyit. Aslan abim, Menemen Cezaevinde Bayraklı'dan Burak Karabaş, Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alba, Hakan Kaplan, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Arslan selam ediyorum herkese. Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko Fırat, Öztaş Deren, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Eskiden aşk için her şeyi yapacağımı düşünürdüm. Değiştiriyorum. Senin için her şeyi yaparım. Uygar Doğanay'dan hasret. Aleyküm selam Kenan kardeşim. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Sinem, Mete Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, Hasret Karabıyık oğlu İrem Özkan, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutmayın. Kelepçe vurulmaz umutlara. Şarkı armağan ediyorum. Hece Herdem'den Oy Gülüm.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatü, İsmet, Murat, Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Sait Sayım, Atalay'tan Yıldız, Yusuf, İslam, Boğa, Feyyaz, Besket, İbrahim Akbaşı, Enes Turacı, Bornaoğlu, Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansar, Feyyaz Besket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özyaşık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve Cino Burhan. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, kardeşlerim Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca Jile, Şükrü Emirhan, Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok. Ölüm emri yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? İyi misin inşallah? İyisindir. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över, sağ olasın. Aleyküm selam Bulut kardeşim. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namıder Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Mute, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoş, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şeren, Ahmet Aydın, Mehmet Çalli, Mege Dayı, Gökhan Soğukkuyu ve Ercan Ekin. Murat abi ben T2C12 koğuşundan Bulut Över, Eray Engin Portakal, Çimentepe'li Yiğido, İstanbul'lu İsa Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Boz Yakalı, Şeker Ahmet, son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ediyorum. Senin aracınla gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Sen güzel insansın Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol Bulut. Sağ ol kardeşim benim. Eyvallah. Şaklan Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan, Selim Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş Mertcan, Selim Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyakalı Nurullah Yılmaz. İyi akşamlar. Göz bebeğim Beyza Özkan. Dün de bugün de yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy. Ben hep oradayım. Canımın canı. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar dünyam. Güzel kızım Beyza'm. Herkes aynı anda gece yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır. Ben seni her gece olduğu gibi bu gece de kalbimde uyutacağım. Gözümün nuru, Allah'a emanet ol. Murat abim T1C8'de yatan ömrüm adam koca Pınar'a çok selam olsun. Seni çok seviyorum hayat. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol, elbet bir gün kavuşacağız. Bugün çalan tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5 yani Vrateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Demir kapılar özgürlüğü geciktirebilir ama umudu asla durduramaz. Çünkü özgürlük insanın önce yüreğinde başlar. Demir parmaklıklar ardında olmak değil, umudu kaybetmek gerçek esarettir. Ne içimdeki dünyaya sığabildim ne de dışarıdaki sokaklar ama içimde hala üç fidan büyüyor. Biri umut, biri sabır, biri de yarın.
Gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın? Biz iyiyiz şükür. Telefonlar bozukmuş, sesine yüzüne hasret kaldım. Sen

Sessizlik yaramıyor. Yine kötü düşüncelere daldım. Yarın İzmir'e geleceğiz. Dün radyo bozuktu herhalde. Duyamadım. Sorularıma cevabını mektup yazarsan sevinirim. Seni çok özledim. Bir kalp bir kere sever. Allah'a emanet ol. Yayın geldikten sonra mesajları okuduk kız kardeşim. Bilgin olsun. Muhtemelen Aksel duymuştur. Şakran, Tevş, Cep, Beş, Koğuş, Navullan, sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im nasılsın? Biziz. Allah'a şükür. Cuma günü geleceğiz annemle ve halamla. Zeynep aradı, görüşe geleceğim diyor. Gerekirse özel izin belgesi çıkartacağım dedi. Sürekli bu tarz şeylerle uğraşmaktan inan ki çok yoruldum. Seni zaten görebildiğim süre kısıtlı. Diğerlerinden fırsat bulamıyoruz. Çok yoruldum. Beni birinden arayabilirsen çok iyi olur. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Mert Çulha. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, canımın içi, belki aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Seni her gün düşünüyorum ve hep dua ediyorum. Sen de moralini her zaman yüksek tut, umutsuzluğa asla kapılma. Biz hep senin yanındayız ve seni sabırla bekliyoruz. Bilmeni isterim ki bu günlerde geçecek, sadece biraz sabır. Gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol can parçam. Ben Bayraklı'dan anneniz Hale Tuncay, kuzucuklarım Betül Duran ve Bayraklı'dan Maviş Radyo başına. Öncelikle ikinizi çok seviyorum. Kırgınlığı bitirin. Maviş'e ya da bana acil ulaş, beni de arayabilirsin. Anne yüreği işte, milletin lafına kanmayın. Kızım sana söyledim, gelinim sen anla. Güllü'den güzel bir şarkı çalar mısın Murat kardeşim bu evlatlarıma? Sizi seven anneniz Bayraklı'dan Hale Tuncay. Ben Bayraklı'dan Maviş, kadın kapalı B11 Betül Duran. Sen benim kokusuyla varlığını hissetmek istedim. Yokluğuyla sınandım, varmak için çıktım, o yolun sonusun. Şunu unutma, olur da bir gün rüzgar çıkar saçını toplayacak olursan tokanı tutarım ümidiyle geldim hep ben sana. Seni çok seviyorum Maviş'in Betül'ü. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın inşallah iyisindir. Kurban oldum. Keşke bugün gelenlerin gözü kulağı ben olsaydım. Allah büyük kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol bana yeter Halis abi. Her şerde, her şeyde, her yerde sen varsın ağam. O ekmek verdin karıncaların yüzü suyu hürmetine. Allah yardımcın olsun inşallah. Ben seni önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Senden başka da kimsem yok. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler kurban oldum Halis abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Burada bana yol gösteren değerli abim Güney Sak ve değerlisi olan yarın Serpil Sak, Yılmaz Sak, Zeynep Sak, Zeynep Uğrak, Sıla Zongul. Bu ismini saydım derlere Devrim Çelik'ten Estu şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Murat abi T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen, senin aracılığınla İzmir hapishanelerinde olan abi dostlarıma selam etmek istiyorum. Başta Engin Avşar ve Hasan Aydemir olmak üzere Orhan Teker, Sidar Erol, Onur Camgöz, Uğur Bingöl, Emre Karakuş, Emir Özdemir, Dino Sevinç, Uğur Savcı, Onur Öksüz, Gökhan Ecellioğlu, Erkan Ecellioğlu, Veli Çelenk, bu ismini saydım derlere bin selam olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Murat abim ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve derlisi Dilek Karakaya. Bu derlere aramsar hattan umut dolu bakışın, gözlerin armağan olsun. Ben Celomen. B1 koğuşundan Eylem Erçil, Sevgi Türkeli, Helin Aydın, Ceren Korkmaz. İçimizdeki yaşadıklarımızı dışımızda göremezsiniz. Abi bizim için bin beterim çalarsan sevinirim. B1 koşulan Eylem Erçil, Sevgi Türkeli, Ceren Korkmaz, Selin Aydın. Yaptıklarınız yanına kalsa da yaptıklarınız yanınıza kalmaz. Abi bizim için fark etmez, hesaplaşırız çalar mısın? İyi yayınlar. Buca kırıklar F-tipinde kalan canım babam, iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. Babamın sözü. Herkes kendine yakışanını yapar. Bugünlerde geçecek. Allah'ın izniyle kızın Arya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Buca F-tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Keşke bir daha gelseydin. Seni hiç yanımdan ayırmazdım. Seni çok seven biricik kızın Rengin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Veysel. Yes Mesliler. Aleykümselam Veysel kardeşim. Öncelikle başta değerli büyüğüm Reis babam Çağdaş Yes Mesliler ve Ağdayı Taşkın Eleftoz amcam ve değerli abilerim Umut Geçken, Mert Fazlıoğlu, Hogiri Oktay, Uğurcan ve Mami Taşpınarlı, Mert Pek, Ramazan Alkış, Dinçer Kıyar, bin selam ederim.
Murat abi ben Veysel Yes Mesler'den

öncelikle başta canım kanım aslan dostum Çınar Deniz Kurt ve Can Polat'ım Armağan Eletoz ve iki gözüm Çınar Birlik Uğur Dayı Uğur'da Mami Özgür Yusuf Tokay Mertcan Ütücü Umut Özer Arda Adaş Hasan Büyük'e bin selam olsun. Güne bir söz bırakmak istiyorum. Bizim masamızda eksilenler dostumuz olamaz. İşi biten masayı terk etsin. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım, çok şükür. Kadın kapalı C8'de olan Dilek Karakaya sesleniyorum. Geceler uzun değildi, bu kadar güneş vurmazdı penceremin kenarına. Kalbim çarpmazdı böylesine heyecanla. Seni tanımadan önce nedensiz yaşardım. Şimdi bir ışık oldun, geldin kalbime. Seninle bir ömür yaşanırım. Seninle bir ömür yaşarım da sensiz olur kalbim deli divane. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Murat abim, ben Fırat Çelenk, kadın kapalı C8'de olan Dilek Karakaya'ya sesleniyorum. Küçücük kalbimde kocaman bir yer edinin, iyi ki geldin, gözlerinin derinliklerinde kaybettim kendimi. Benim için çok değerli kıymetlime Can Feza hoş geldin şarkısı armağan olsun. Can abim Murat, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli'm, sağ ol kardeşim benim. Başta yoluna yolum dediğim aslan abim Fırat Çelenk, A14 koğuşun akabinde benim için değerli kıymetli olan canım ciğerim aslan abim Kurtuluş Şakarlı olmak üzere geceye bir söz. Şeref insana bir kez verilir, altından tahtınız bile olsa bizim masamızda oturacak bir tabureniz bile yok. Bizi tanıyan tanımayan şerefiyle atan tüm abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle Veli Çelenk. T1C6'da yatan aslanım, her şeyim kocam Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yaşayacağımız ve yaşadığımız hiçbir zorluk yaşadığımız aşktan daha büyük olamaz. Şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım, seni çok ama çok seviyorum sol yanım. İyi ki varsın, hasret şarkısını en derdime çalarsanız sevinirim. İyiyim, evdeyim, saat 3'te vardım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam, bu değerli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Hemen şunu açalım. Selamünaleyküm, ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim. Başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Haciku, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memişo, Bilen, Enes Yiğiter. Bu canlara selam eder Aram Serhat Lodulo, şarkı sarman ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. Aleyküm selam kardeşim. Koca adam, belki şu an yan yana değiliz, belki ellerini tutup gözlerine doya doya bakamıyorum ama bil ki kalbimin her atışı senin adını fısıldıyor. Mesafeler sadece tenlerin uzaklığıdır. Ruhlar birbirini bulunca aradaki yolların hiçbir hükmü kalmaz. Seni her gün bir önceki günden daha büyük bir özlemle ve değişmeyen bir sadakatle seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, ne zaman seni çok özlesem gözlerimi kapatıp seninle geçirdiğimiz o güzel anları düşünüyorum. Gülüşün zihnimde canlanıyor ve içim ısınıyor. Aramızdaki kilometreler ne kadar çok olursa olsun kalbimin en derin köşesinde tam içimde sen varsın. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen, Doğan Şakran kadın kapalıda yatan validem canım annem Nazlı Doğan. Annem seni çok seviyorum, sakın unutma, arkanda biz varız. Seni bu mahkeme alacağım kurban oldum, sensizlik çok zormuş. Şakran 4 nolda yatan abim Ercan Doğan. Aslanım, seni canından çok seven kardeşlerim var, unutma tek değilsin. Babam Fırat Doğan, selam olsun, siz benim her şeyimsiniz ailem. İlker Gülsan, bir yol var ama annem yok ağlar armağan olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran 3 nolda yatmakta olan her şeyim adam Doğuş Kalyon. Seni çok seviyorum kurban oldum. Sakın şüphen olmasın, kalbimin en derin köşesindesin. Seni bir gün değil bir ömür beklerim sevdim. Şüphen olmasın, bu can bu bedenden çıkmadığı sürece seni sevecek Dodom.
Şakran çok büyük oynuyorsun. Herkesi aldıysan da Dodom'u benden almasaydın. Ey fan, 3 gecedir yatamadım. Sevdiğime gelsin. İyi yayınlar Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Birkaç daha mesaj okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım çiçeğim benim, güzel gözlüm, senin patlak gözlerine canım feda olsun. Seni ruhumla seviyorum. Orada sıkılma, yine bir araya geleceğiz Ceylan. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle. Asena kardeşim, sana da selam olsun. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim bu hayatta en büyük zaafımsın. Seni ölene kadar seveceğim. Kalbimin tek sahibi, gönlümün sultanı. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Asena kardeşim, sana da selamlar, saygılar olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kalbimin tek sahibi, tek gerçeğim, gönül yaram. Kalbim her şeyim Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, gönlümün sultanı, kalbimin sahibi, sen benim aldığım nefesimsin, kendine çok iyi bak, her şey bir gün çok güzel olacak Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, seni ruhumla seviyorum, tek gerçeğim Ceylan'ım, canım kanım, kendine çok iyi bak, patlak gözlü Ceylan'ım, her şey bir gün çok güzel olacak, dualarımın önceliği sensin. Veli Deveci'den, herkes babasının oğlu, ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Annem, bizim arkamızda Allah'ımız var, o bize yeter. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak canım anne. Ceylan Taşkıran, sana da selamlar, saygılar. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, hayatım döküm nokta. Hayatımın dönüm noktası diyelim. Savaş Aktaş, hayatımın dönüm noktası. Benim dört mevsimim, iyi kilerimin sebebi can yoldaşım. İnşallah iyisindir. Bizler şükür iyiyiz. Çocuk annemde, ben de bu akşam geçerim anneme. Allah izin verirse sana geliyoruz. Avuç işlerinden öptüğüm adam. Seni çok seviyorum. Allah'ım seninle olsun. Ayağına taş değmesin Savaş'ım. Savaş Aktaş, dünyada milyonlarca insan olabilir ama benim için tek bir yüz, tek bir ses, tek bir yürek var. Çünkü benim bütün seçimim, bütün yolum ve bütün gerçeğim sensin. Senden başka ne yol bilirim ne de iz. Seni seviyorum Savaş Aktaş. T2A4 Koğuş'tan Mertcan Karayüz, benim için derli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Yusuf Oyur, Ali Baran, Fatih Etingu, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Bülent Dernek, Cihat Sert, Hamit Elma, Eyüp Bilader, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Gökhan Özkalaycı, Efe Yakışır, Okan Gürbüz, Koko Muharrem Aras, Emre Demircan, Ömercan Kemerkaya, Doğuş Erdoğan. Bu tüm isimlerini saydım, abilerime, dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş etmezsin şarkısı armağan olsun. Ben TK4 Koç'tan Mertcan Karayüz, benim için derli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Yusuf Oyur, Ali Baran, Fatih Etingu, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Bülent Dernek, Cihat Sert, Hamit Elma, Eyüp Bilal, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Gökhan Özkalacı, Efe Yakışır, Okan Gürbüz, Koko Muharrem Aras, Emre Demircan, Ömercan Kemerkaya, Doğuş Erdoğan. Bu tüm isimlerini saydım, abi dostlarım ve kardeşlerime selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş etmezsin şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

kaldığımız yerden devam. Ben anamın oğlu Veli Deveci Naciye Sarsılır. Annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafına bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den herkes babasının oğlu, ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Annem seni çok seviyorum, kendine iyi bak, hiçbir şey için sıkılma, Allah büyük. Bugünleri de atlatacağız, kendine çok çok iyi bak. Ceylan Taşkıran, sana da selamlar olsun ömrüm. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme, seni çok seviyorum aslan kardeşim. Bizi bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Herkes kalbinin ekmeğini yer, kalbin merhametli temiz kardeşim. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma. İyi kalpli, iyi yürekli, cömert kardeşim, Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et, seni seven Veli Deveci. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Dün kira kontratı yaptık, kiracı ve emlakçı ile görüştük. Sorun yok, çocuklar evde, abine notunu ilettim. Emre'ye de hafta sonu seni arayabilir amcan dedim. Başka da bir şey yok. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim, dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demirci, oğlu Ramazan, Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Çalim, Menderesli, Onur, İbrahimcan, Karadon, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtoldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Murat abi, Menemen C14 koğuşuna yatan kocam Yunus Batur. En büyük özlemim seni istediğim zaman görebilmek. En büyük sitemim ise buna izin vermem, bu ayrılık. Seni sevmek hiç zor değil. Zor olan seni bu kadar az görebilmek ve her vedada seni yine demir kapıların ardında bırakmak. Pazartesi seninle görüşeceğiz, seninle. Yunus, söylemeyi unutmadın. Sana sordum, bitti dedin. Bir pazartesi olsun, Rabbime emanet ol. Ayetel kürsi sana çelik yelek olsun, Yunus'um. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim, ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Arcem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü ve Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakırım, yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Selamünaleyküm Murat abim, İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin, kraliçem. Canını sıkma, güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Altında bir not var. Murat Bey, ben Melihcan Ataş'ın annesiyim. Dün Melihcan Ataş'ın mesajlarını okumadınız, atladınız mı? Yoksa zamanınız mı yetmedi acaba demiş annemiz Melihcan. Alaaddin, dün mesajlarınız okundu. Bugün yenilenmiş zaten Melihcan'ın mesajı. Dün akşam okudum da evvelsi gün ve ondan önceki günlerde okudum, mesajların aynısıydı. Melihcan kardeşim, Alaaddin kardeşim, annemizin söylediğini de şeffaf bir şekilde paylaştık. Ama okunmayan mesajınız olmadı, bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatayım. Tahmin ediyorum zamanlamamız birbirine denk geldi sevgili kardeşlerim. Şimdi Melihcan, sizi tenzih ederek söylüyorum, hemen bir konuyu paylaşayım, kısaca paylaşayım. Çok konuşmayı sevmiyorum. İşim burada sadece sizlere hizmet etmek, sizlerin mesajlarını paylaşmak, ama hemen küçücük bir şey hatırlatayım. Şimdi ben

buraya geldiğim zaman, yani saat hemen hemen 5'te giriyorum stüdyoya, geliyorum sandalyeme, şu anki oturduğum sandalyeme oturuyorum. Yaptığım şeyi söyleyeyim, haftanın 6 günü aynı şey. Yani bir robotu nasıl kurarsınız? Aynı o şekilde, emin olun. 5'te geliyorum, bilgisayarın başına oturuyorum, bilgisayarlarımı açıyorum, sistemimi açıyorum. Gelen mesajları tek tek, misal söylüyorum, o saate kadar sabah 7'de, 6'da, 5'te, 4'te, 3'te mesaj atan, SMS mesajı atan kardeşlerimizin mesajlarını, o saate kadar gelen mesajları tek tek içeriğini kontrol ediyorum. WhatsApp'ta öyle. Sıralamıyorum, hiç ellemiyorum çünkü hepsinin kendine göre sırası var. WhatsApp'tan misal söylüyorum, kardeşlerimiz saat sabahın 8'inde atmış, 9'unda atmışlar, 10'unda atmışlar. Bir de koğuş mesajları sabit standart, yani kayıt olmadan benim her akşam standart stabil okuduğum mesajlar var. Kardeşlerim geliyorum, mesajları aynı şekilde, sadece yaptığım şey kontrol. Sonra sistemimi açıyorum. Paket şarkılar var, onları sıralıyorum. Akşam 6-6.30 olduğunda kayıt mesajlarınızı sıralıyorum. Bazen harmanlıyorum, bazen karıştırıyorum, bazen olduğu gibi sıralıyorum. Saat 7'yi çeyrek geçe normalde kendi jingle'larımı koyuyorum ki bilin kardeşiniz burada diye. Sonrasında 7.30'da Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah diyoruz. Açılış konuşmamızla beraberinde Baba Müslüm'ün iki güzel şarkıdan sonra yaklaşık 2-2.5 haftadır SMS mesajlarınızı sırasıyla paylaşıyorum. Sabahın ilk gelen mesajıyla, yani birinci mesajla saat 8'e kadar, bazen 8'e çeyrek kala bitiyor bir kısım. Sonra WhatsApp'tan koğuş mesajlarınızı okuyorum. Saat 8-10 geçe de Bismillah diyoruz. Kayıt mesajlarımızı bir saat bölüm paylaşıyorum. Sonrasında zaten şu an olduğu gibi canlı yayına girip tekrardan sizler için günün ilk mesajı, yani WhatsApp'tan gelen ilk mesajınızı paylaşıyorum. Ta ki gece 12.30'a kadar WhatsApp'ımızı bitiriyoruz. Sonra SMS'ten kaldığım yerden zaten bunu sizlerle anons şeklinde paylaşıyorum. Abi kardeşlerim, bu birkaç gündür bu şikayetler çoğaldı. Mesajlarımız okunmuyor. Medi, sizleri tenzih ederek söylüyorum. Derya söylüyor bana, yazıyor, diyor ki abi, bu abi veya bu ablamız yazmış, mesajlar okunmadı. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, okunmayan mesajınız olmaz. Olamaz. Yani burada pas geçeceğim bir mesaj söz konusu dahi olamaz. SMS'ten de olamaz. Bazen görüyorsunuz duraksıyorum. O kelimeleri ayıklıyorum, sonrasında kaldığı yerden devam ediyorum, takip paylaşıyorum. O yüzden lütfen, ki biliyorum kalbiniz gönlünüz bizden yana rahattır, ama ben bir kez daha bu şekilde açıklayayım. Allah izin verirse bu cumartesi gününe kadar yine bu şekilde devam edeceğim, ama pazartesiden sonra ağırlığımı WhatsApp'a kaydıracağım, kayıt mesajlarına kaydıracağım. Tekli mesaj göndermek isteyen, SMS üzerinden gönderen kardeşlerim, tekli mesaj, günlük mesaj göndermek istiyor iseniz WhatsApp'a dışarıdaki kardeşlerimizi yönlendirebilirsiniz. WhatsApp mesajlarıyla beraber okunabilmesi için, erken duyabilmeniz için. Bilginiz olsun. Birazdan inşallah telefon numarasını da paylaşacağım. Sizlerle paylaştığım gibi haftanın 6 günü böyleyim burada. Haftanın 6 günü böyleyim burada. Bilginiz olsun. En azından bir kez daha duyurmuş olayım. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Bir kez daha gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hiçbirinizin mesajında okunmamazlık asla ve asla olamaz. O yüzden benim kalbim bu konuda çok rahat ve sizin de gönlünüz, kalbiniz rahat olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşbeye'den Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Koğuşta kadar birliği yapmakta oğlum. Başta abilerim, özlü sözü bir olan dayım Engin Reis, kalenin hızlı çocuğu Umut Özel, abim Simo yani Yusuf Salan, abim kahramanlardan Men Atalay. Medet, hepsinde yanlışlıklar var. Bizim aklımızda kaldığı kadarıyla toparlamaya çalışıyoruz. Bilgin olsun kardeşim. Yarın babana söyle düzeltsin mesajları. Kardeşlerimize ayıp olmamış olsun. Hani demesin kardeşimiz niye böyle okuyor diye. Mem Atalay mesele yazıyor. Çimentepe'li Namıder Kürt Asoy, Eşref Paşalı Mustafa Algün Karabağlar'dan Umut Kara Yavaş, Namıder Zenci. Akabinde kardeşi Mesut Hep Bektaşoğlu Bucalı, Enes Kızıldağ Furkan, Kızıldağ Arda Kırlı, Ekrem Gezer, Kaan Yıldırım, Hüveyt Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yolumuza dikenler ekmeyin. Dünya halidir. Yalın ayak geri dönersiniz. Not B2 koğuşuna bulunan Umut Özer'in kardeşi Ramazan Alkış'a da, Çimentepe'den Tamer Demirtaş'a da selam.

onlar olsun. Murat abi, ben TSB7'den medet Doğan, farklı kurumlarda olan canlarım, reis abim Burak Doğan, can yoldaşım Ercan Doğan, Latif Can Doğan, namıdar başkan kimse sizlerin babası Emrah Doğan, amcam Mümin Doğan, amcam Fırat Doğan, Ercan Doğan, Berat Doğan, Big Boss Barış Doğan, Emre Doğan, bu canlara öncelikle çok çok selam ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz medet Doğan, Façalı Ekocan'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veride, Veci Zılam, Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yekey, Çiko Gürkan, Gökhan Kovilay, Sergen Gürgür, Atakan Lüder, Ali Ejder, Hasan Çakmak, ismini yazamadığım tüm dostlarıma selam ediyorum. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Şeref namusun gölgesinde büyür. Adamlık cebindeki parayla değil, dara düşünce bozmadın duruşla ölçülür. Delikanlı adam gücü yetene değil, kalbi kırılana sahip çıkar. Bizim kitabımızda eyvallah vardır ama eğitmek yoktur. Murat abim, ben Tepecik'ten Aliço Şakran, Birinoğlu'dan Emre Dal kardeşim. Tevkif olmuş dostlarımızın bilgisine Emre Dal'a selam olsun. Sana da selam olsun Murat abim. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın Aliço kardeşim, sizlere de. Ben kadın kapalı B11'den Dilara Küreş. B6'da yatan Simge Özbudak, Dilara Kalender, Petek Toyolan, Çakır İbru Ürbüz. Bunda da yanlışlık var. Ürmüz Buhan, Ayşegül Şimşek, Sevim Küleş, Ezo Küleş ve bütün Küleşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Duruşumuz içeride de aynı dışarıda da, eyvallahımız yok, sabrımız çok. İçeride olmak kaderdir, dik durmak karakterdir. Gerisini anlayan anlar, beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Dilara Küleş.

kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB1'den mübarek Toktas. Aleykümselam mübarek kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan iki gözümün çiçekleri abilerim. Kadir Üstündağ, Ruhat Üstündağ, Gencay Üstündağ, Kadir Tör, Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Salih Dursun, Murat Özel, Onur Sarı, Hasan Can, Bayram Gülcü, Bayram Gülcü, Memo Baydar, ismini saydım sayamadım abilerim. Hepsine selamım bakidir. Ruhat Üstündağ abimin sözüyle bitirmek isterim. Büyük oynamayı seviyorum. Kaybetmekten korkmuyorum. Bunun bir adı var çünkü ticareti seviyorum. Bizde kuruş bozulur duruş ama asla bozulmaz. Murat abi ben TKB1'den mübarek Toktaş. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım. Deniz Arda Tosun, Azat Yavuz, Yunus Akça Koca, Kadir Yurteli, Ozan Dahan, Mustafa Ak, Hakan Aktaş, Mami Özgür, Serhat Sayan, Çınar Deniz Kurt, Ferhat Daş. Bu saydığım isimlere Hamit Karadeniz'den Yalan Dünya şarkısı armağan olsun. Sizleri seven ve sayan kardeşiniz ve dostunuz mübarek Toktaş. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Yaşam gücü alırken her gün seninle olur da ecel gelir göçerim bu alemden. Bir ufak fısıltıya yeter ki sesten, sesini ta öteki dünyadan duymazsam namerdim. Aslan kocam benim. Armağan etli şarkıyı çok beğendim, seni çok seviyorum. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Beltı'da bulunan görümcem Salih Hep Bektaşoğlu. Yenim Gizem Akın, yengem Mediha Hep Bektaşoğlu. Kaynım Çağdaş Hep Bektaşoğlu. Baki Hep Bektaşoğlu, yenim Mesut Hep Bektaşoğlu. Abim Mertcan Akın, sizi çok seviyorum. Her halükarda aslan gibisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla. B10'da olan Beyza Özkan bir tane. Bazı insanlar uzakta olsa da sevgisi hep yanı başındadır. Benim sevgim de dualarım da umudum da hep seninle. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Kurduğumuz hayallerimizi yaşamaya az kaldı. Kavuşacağımız güne kadar Allah'a emanet ol canımın içi Beyza'ma. Benim seni görmem lazım şarkısını armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak, B10'da olan canlarım Özlem Yüksekdağ, Bilgenur Kavas, Yersu Gökçe Tosun, Sinem Saraç, hiçbir demir kapı dostluğu ayıramaz, hiçbir duvar güzel günlere olan inancı engelleyemez, siz güçlü kalın, umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü en uzun gecenin bile bir sabahı vardır, sizi çok seviyorum.

Allah'a emanet olun. Canlarıma Sezen Aksu'dan son bir bakış armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1B13'ten. Bugün tahliye olan Mehmet Ünlü. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta koğuşumuzun lideri Adnan Doğan, büyüğümüz Mehmet amca, eniştem Emrullah Korkmaz, kardeşim Ferhat Er, Uğur Tezcan, Mehmet Toprak, Ayhan Öğüt, Mehmet Demir Pençe, Namıder Jet Ökkeş, tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Hepsini seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Senin aracınla kadın kapalı belki koğuşuna bulunan canıma candan kadınım Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın? İyisindir inşallah. İyi ve sağlıklısındır. Canıma Hasret Korkmaz'ıma Ay Hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Bu hayatta tek dostumuz gölgemizdir. O da güneşli havaları bekler. Herkese iyi akşamlar. Ferman'dan bir şarkı Murat abi. Allah'a emanet ol. Sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol kardeşim sen de. Ben Gökhan Ergül. Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim. Irmağı takip eden denizi bulur. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül. Bütün dilekler aynı ağızda kirleniyor. Birincili beyaza vermişler. Kalemini önce vicdanına sonra mürekkebine batır. Tefo Seko'dan bir şarkı. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. İyi yayınlar Murat abim. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ve ben ablası Yağmur. Bir tane canım kızım seni çok seviyorum. Aklın fikrin burada kalmasın. Biziz yeğeninle seni çok seviyoruz. İyi ki varsın Sercan'ımın güzel teyzesi. Ben John 4 Damla Yesmesler. Gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat. Yarınların elinden tut. Umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek Damla Yesmesler. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam ve 17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim. Canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma senin için canını verecek bir annen var. Sen iyi kimsin? Kıymetime Ferhat Tunç Firari Sevdam armağan olsun. Sevim Çubukçu. Kadın kapalıda yatmakta olan canım kanım Cansu Seda Gülbahar inşallah iyisindir. Keyfin yerindedir. Sıkma canını. Her şey Allah'ın izniyle düzelecek. Orada fal baktırıp durma. Sana yaramıyor. Dua et. Falı sana yasaklıyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Herkese selam söyle. Öptüm Çağla Gülbahar. Şakran kapalıda yatan Murat Gülbahar dayım nasılsın? İyisindir inşallah. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu özgür yıllarımıza inşallah. Mahkemeye az kaldı canımın içi. Az sabır. Allah bir daha düşürmesin seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sıla Gülbahar. Şakran 2 oğlu A6 koğuşundan Sökeli Keko'dan kadın kapalıda bulunan eşi Leyla Akbal'a sesleniyorum. Gülüm hangi koğuştaysan anneye ulaş, birine rica et, haber gönder, radyodan mesaj attır birine. Sökeli Keko'dan kadın kapalıda bulunan eşi Leyla Akbal'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Şahin Bek'ten. Aleykümselam Şahin kardeşim. Değerli abi dostlarım Ferdi Seres, Baran Atçı, Aytaş Titiz, Berkant, Baran Boran, Burak Baran Erdem Doğan, Çağdaş Hep Bektaş oğlu gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsanoğlu nankördür bilemezsin fendini. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Şahin Bek'ten. Murat abi ben T3'ten Şahin Bek'ten. Abi kardeşlerim Aytaş Titiz, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Ahmet Oluklu Pınar, Ümit Tekçe, Can Polat Tarlabelen, Burak Can, Baran, Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Baran, Atçı ve gece böyle bir sözle bitirmek istiyorum. Ya derdime derman ya da katliama ferman Şahin Bek'ten armağan olsun şarkımız. Selamünaleyküm Murat abi ben T3'ten Baran Atçı. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bek'ten olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkant, Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum. Ve şu sözle bitirmek istiyorum Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam ben. Masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Bir tane daha mesaj okuyacağım. Sonra
bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Bilginiz olsun kardeşlerim. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Hayatım, tarlaya geldik, 2 gün kalacağız. İz, bir sıkıntı yok, aklın kalmasın. Kendine dikkat et, kafaya bir şey takma. Seni her şeyden çok seviyorum, ben inanıyorum. Az kaldı sevgilim, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC7'den Baran Alsaç. Başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dürgel, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun'a Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra, evet bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşalım. Bakalım kaç dakika, bir daha bölmeyelim. İyi kısaymış, toplamda 10 dakika kardeşlerim. Şarkıyla beraber 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ben T4A13 koçtan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özen, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Erez. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mir Bey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptım İstanbul tarla başından dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim, güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan, sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim, takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu A12 koğuşundan Kadir Törk. Yani temsi aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulunduğum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptığım canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben 2 nolu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi.

0: Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan. C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkı sarman ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokşan. Aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlere Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mescidlerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleyküm selam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım, Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Halim Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Kırı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Hocan Biler. Aleykümselam İsa Hocan kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Bural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlarından selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz, öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, T2C2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay, cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben T2C1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzü, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve T2C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben iki nolu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu, öncelikle
İsimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınızla iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. 1 nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin değerleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.

0: sende çıkar.
1: Kardeşlerim, şimdi şarkıyı yarım kestim. Bir tane daha şarkı atacağım. Belki gerekirse iki şarkı daha çalacak. Şimdi uzaktan bağlanacak sevgili kardeşimiz. Yani İzmir dışında İstanbul'dan bir kardeşimiz buradan uzaktan bilgisayarımıza bağlanacak. Bir küçük sorun vardı. Onu çözecek. Hani merakta kalmayın. 2-3 şarkı arka arkaya çalabilir. O kardeşimiz uzaktan bağlanacağı için burada bilgisayarıma müdahale edecek. O yüzden meraktan kalmayın. Şöyle bakalım. Evet, şimdi 1 dakika içinde bağlanacak. Takriben bir 10 dakika falan sürecek bir işlem var. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Haberiniz olsun, bilginiz olsun.
0: Aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma. Ölen aşk yeni.

silinir sanma. Özürle kabağın silinir sanma. Bu yolda bin yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz. Kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın. Ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim. Attığın adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim. Yine de bunları bilme istemem.

Evet, kaldığımız yerden devam. Ben Teki Cihan koğuşunda bulunan Mehmet Topçu. Beraber kader birliği yaptığım kalenin altın çocuğu Yunus Akçak Hoca'nın doğum gününü kutlarım. Özgür günlerde beraber olmak dileğiyle tüm Teki Cihan koğuşuna selamını sunun. Biz Teki Cihan koğuşundan Volkan Urla ve Alican Coşkun. Koğuşumuzda bulunan kalenin altın çocuğu Yunus Akçak Hoca'nın doğum gününü kutlarız. Özgür günlerde beraber olmak dileğiyle kardeşim. Ayrıca Teki Cihan koğuşundaki tüm dostlarımıza da selam olsun. Selamünaleyküm Murat amca. Ben T1A2 koğuşuna yatan İbrahimcan Erdoğan. Aleykümselam İbocun. Senin aracının abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umutkan, Eşe Paşalı, Aliço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Keremcan, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile Ebu değerli insanlara. Gezer ile bu değerli diyelim. Bu değerli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefli yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Amcam öncelikle selamun aleyküm, ellerinden öpüyorum. Ben T1A2 koğuşundan İbrahim Can Erdoğan. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl, seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. İbi, sen bir, ablan iki, enişten üç, inancınız olsun beni yaşlandırın. Bak, aban yazmış, demiş ki amca kurban olayım, İbo şarkıyı bekliyor, bir haftadır niye şarkıyı söylemiyorsun diye. İbo, eniştenden çekiyordum, ablandan çekiyordum, ha şimdi bir de sen. Ferdi'm selamını aldım, öpüyorum gözlerinden, yeğenim Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kahraman Açık Cezaevinden Ramazan Kaya. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Benim için çok değerli olan değerli dostum Ferdi Bingöl. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Rabbim senin ayağına taş değdirmesin. Burada bile bana yalnızlığı hissettirmeyerek her zaman her yerde isminin hakkını veren tek insan duydum ki 3 tane çakal bir tane aslanı yıkmaya çalışıyorlarmış. Ama bilmiyorlar ki babayla zor yarışırlar. Fuat Afindi radyo başına, canım oğlum, özgür günler yakın, kurban oldum, sabırlı ol. Kezabamın, evet. Duamdasın annem, Rabbim büyük, az daha sabır. Rabbim sabrımızı sınıyor, elhamdülillah iyisin, beterin beteri var oğlum. Az sabır, sen ve koğuş arkadaşların Rabbim kurtarsın. Murat abisi Fuat Afindi'ye çok selamları var sana buradan. Aleyküm selam Fuat kardeşim, sağ olasın. Sana da koğuşundaki abi kardeşlere de sevgiler selamlar Fuat Afindi kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, buradan beni soranlara selam olsun. Şehmus Siyakoç dayım, ellerinden öpüyorum. Oğluna çok geçmiş olsun. Siyakoç iletişim hayırlı olsun dayım. T1B14 koğuşuna. Amcam Yalçın, Sedat dayım, abime sesimi duyan herkese selamlarım. Koğuşun adaletini sağlayan amcam Yalçın, Allah razı olsun. Mikat kardeşim, Şahin, Samet, hepiniz cansınız. Fuat Afindi dayı Zore, herkese gelsin. Fuat Afindi, Fuat'ım annesinin elinde bir şey yok, kurban oldum. Seni orada bir saniye bile tutmam, kurban oldum. Kartal olsam seni oradan kurtarsam, kezabamın dilemin, annen sana kurban olsun. Fuat Afindi. Bakalım. Evet. Kurtuluş Şakarlı, Kurtuluş kardeşim. Kız kardeşim demiş ki abi söyler misin Kurtuluş beni bir arasın. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-Tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmas Saç, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapushane şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan, Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan Balıkçı, Özgün Fevzican, Karadeniz Bergamalı, Batu Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat.
Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bil ki bekleyişim sıradan bir bekleyiş değil. Adı sadakat, adı sevda. Gün gelecek o kapılar açılacak. Biz kaldığımız yer.

evvelden değil daha da güçlenmiş olarak yeniden başlayacağız. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam kardeşlerim. Hepinizin selamı başım üstüne. Aleykümselam. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendiklerindir. Murat abi ben T4A8'den Feyyaz Spesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır, bir oh bile deme, bil ki imtihandır. Murat abi ben T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık, aslında onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan. Betül Duran, kanka 2 gün önce tutanak almayı bırak deyince enişte tutanak aldın zannetmiş sanırım. Ama öyle bir şey yok. Ben genel olarak artık alma dedim. Dışarıda güzel günler bizi bekliyor diye. B11 koğuşundan Betül Duran. Dün 3 mesaj attım normalde kanka. Sonra radyoyu dinledim dün gece, o yüzden o mesajı sildim. Doğru değilmiş yazdığım şey. Benim seninle artık acil görüşmem gerekiyor. Gelişmelerden çok uzak kalıyorum. Ablanla bir gün ayarlayın bana. Şu gelişmeleri anlat artık bana. Senden dinlemek istiyorum. B11 koğuşundan Betül Duran. Allah'a emanet ettiğin bir kişiyi görmeden ölmez misin? O yüzden seni Allah'a emanet ediyorum canım benim. Ati 242'den her neredeysen gel şarkısı benden sana gelsin canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18 koğuşunda bulunan Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan abimiz Sertan Yılmaz, Ferhat Karatay, Çağatay Sizan, Ali Haydar, Adı Güzel, Doğukan Altan, Samet Küleş, Samet Kan, ayrıca dostum Toroslu Apo'nun değerli olan Emir Yıldırım, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, Oktay Özdemir. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz bizim menfaati uğruna satanlardan değil, dostu uğruna ölenlerdeniz. Murat abi ben T2B18'den Barış Uzunoğlu abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Güneş başta olmak üzere kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim olan Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz Toroslu, Apo Yenici, Namıder Toros Kaplanı, Mehmet Ali Erbil, Mustafa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Erdim bu arada senin mesajları da kayıt yapmıştım sevgili kardeşim, paylaşılmıştı ama nasip olmadı duymak, inşallah telafisi olacak kardeşlerim. Kayıt mesajını duymayan kardeşlerim bilginiz olsun. Bence 14'ten Gamze Çakar, dostlarım Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Arife Gürcegün, Kübra Tepe, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezsizler, Çeyler'de Aslan Kuzenlerim, Metecan Zorba, Yağız Zorba ve Rabia Taşkesen'in abisi Özgür Çakar, çocukluğum Resul Torta. Şimdi burada bir yanlışlık var diye düşünüyorum bu mesajı yazan kardeşlerim. Şimdi bugün bir tane kardeşimiz bize şunu yazdı. Dedi ki Murat abi sen bizim mesajımızı neden yanlış okuyorsun dedi. Ben de dedim ki kardeşim hangi mesajı yanlış okuyoruz? Şimdi çocukluğun mesajı gözümün önüne gelince evet bu mesajdan bahsetti kardeşimiz. Gülay ablamızın gönderdiği mesajdan.

Bakın bir kez daha söyleyeyim. Ablamızın yazdığının aynısını okuyorum. Yani bizden kaynaklı olmadığı için kendimi aklamak anlamında değil. Ama yazılı şeklini okuyacağım şimdi. Özgür Çakar çocukluğum, Resul Torta. Selamlarımı gönderiyorum. Gece bir söz yok parasına satacak kadar ucuzmuş insanlar. Şago'dan iyi bilirim şarkısı.

Biliyorsunuz kardeşim benim. Yani bir kez daha söyleyeyim. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Murat'ı ben İsmail diye okuyamam. İsmail diye yazılmışsa onu İsmail diye okurum. Kardeşlerim, ilkokul mezunu. Hatta ilkokulu 6 senede bıraktım. Bir senede sınıfta kaldım. Ama gene de şükür kendimizi yetiştirdik. Bilginiz olsun. Genelde SMS mesajlarında çok oluyor bu yanlışlıklar. Aşırı derecede oluyor. Sonra hani kardeşlerimize, abilerimize, ablalarıma tekrardan söylüyorum. Diyorum ki bir yanlışlık var, bunu da söylüyorum kendilerine. O yüzden biliyorum ki bu kardeşinizden yana gönlünüz rahattır. Ki benim gönlüm çok rahat. Bence 14'ten Rabia Taşkesen. Dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Damla Yesmezler, Pelin Dursun, Neşe Gürbüz, Naz Kız, Senem Çetinkaya ve T'lerde olan Kan Bam Özgür Çakar, Gamze Çakar'ın aslan kuzenleri Metecan Zorba, Yağız Zorba'ya, Sıla'nın Poyraz'ı gece bir söz bırakmak istiyorum. Siz anlattığınız insanlar değilsiniz, biz de düşündüğünüz gibi değiliz, yormayın kendinizi. Keşkeler size, neyseler bize yakışır, Gülü'den fark etmez, hesaplaşırız, çalar mısın bize Murat abim, seviliyorsun. Kız kardeşlerim, bugün hepinizin selamını aldım, belki isimlerinizi not almadığım için unutmuş olabilirim ama hakkınızı helal edin. C14'teki bütün kardeşlerim, hepinizin tek tek selamı geldi bana. Aleyküm selam, sağ olun. Can Murat abim, biz C14'ten Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Dostlarım Gamze Çakar, Güler Demirkıran, Rabia Taşkesen, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Poyraz'ın Sılası, Damla Yesmesiler, Ezel Özalp, Damla Öztütüncü, Neşe Gürbüz, Nazan Demirhan, Senem Çetinkaya, başka koğuşta bulunan can kardeşlerim, Sıla Söğüt, Pelin Arslan, Esen Çalışkan, sizleri çok seviyorum. Ayrıca T4'te bulunan Derlim Cengiz, Özdemir kardeşlerim, Mahsun Oğuz ve Doğukan Taşarı'da selamlarımı iletiyorum. Murat abim, bu derler için Ahmet Kaya'dan Yakamos çalar mısın? Sana da bin selam olsun abican. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleykümselam kız kardeşim. Benim canlarım Hayriye Seyyar, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Gülay Soygezer, Gülcan Karadere, C6 koğuşundan Beyhan Keskinen, Nergis Ebru, C14 koğuşundaki kan bağım olmasa da can bağım Ezel, Özalp, Nazan, Demirhan, Pelin Dursun, gece sözüm. Keşkeler size yakışır, biz hayırlısı der geçeriz, Seminçek kutupta yaz gibi, Ezel Özalp'a gelsin. İyi yayınlar abim, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleyküm selam Emir kardeşim. Emir, babanın çok selamı vardı, annenin de çok selamları vardı. Zamanlama ancak. Valla Murat dedi, abi birader söyler misin, dinliyor seni, yolda geliyorlardı herhalde. Dedim valla sırasıyla. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin, yani canı olmak üzere değerli canlar, Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Oğuzhan Yıldız, Ali Tırpan, Raşit Atan, Rezzan Bakır, Velat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fırat İmrak, Kurkan Satan. Bu değerli canlara selamlarım bakidir, gece bir söz de ben bırakayım abi. Biz deplasmanla bile çıktığımız her maçı kazandık, isteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abi. Murat abi, ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengiz Han, Öner Seyit Ekinci, İlhan Karakaya, Muhammed Kaplan, Soner İlkılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlboğa, Tuncay Kanat, Kurtuluş Şakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir. Bu değerli canlara selamlarım baki de, sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağ ol Emir kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Çocuklar iyi, annenler de iyi. Herkesin sana çok selamları var. Hiç sıkılmaz kaldı mahkeme. Az daha sabır, Allah'a emanet ol. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Meluş'um, ne yapıyorsun, iyi misin? İncim nasıl? İnşallah iyidir Meluş. Hiç canını sıkma, sıkılma. Az daha sabret, her şey daha güzel olacak. Sizi seviyorum. Özlenen ve beklenensiniz. Allah'a emanet olun. Murat abim, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TK4 koşulan Eyüp Geldir, sağ olasın. Aleyküm selam. Eyüp, selamını almıştım, selamını gönderdim sana kardeşim benim. Muhtemelen duymuşsundur inşallah. TK4'teki tüm abi kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Eyüp kardeşim, sana da. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Namıder Foçalı, Serhat Küçük Dayım, Fatih Etingun, Mertcan Karayüz, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Hasan Günger, Ahmet Bereket, Bülent Dernek, Erkan Ulukan,
Urpalı, Memo, Veysel, Baran, Akan, Salih, Şen. Ceset, direnç ve istisnalar hariç.

Hiç ismini yazamadım, tüm dostlara selam ederim. Son olarak gece bir not, kendi ışına güvenen başkasının parlamasından korkmaz Eyüp Yeldir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Ali Baran Koçlan. Aleykümselam Ali Baran kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Foçalı Serhat dayım, dostum Mertcan Karayüz, Fatih Etingu, İlhan Adnan Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Cihat Sert dayım, Bülent Dernek, Hamit Elma, Baran Akan, Erkan Ulukan ve ismini saymadım istisnalar hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son olarak en büyük pişmanlığımız yanlış insanlara yaptığımız doğrular. Murat abim, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. Senin sevgine aşığım, aklımı alan varlığına aşığım. İlla bir neden arıyorsan seni karşıma çıkaran kadere aşığım. Şakranda yatan kocam Şakir. Ey benim saf sevdası, gönlüme sevmeyi, yüzüme gülmeyi öğreten yar. Sen benden hiç eksik olma. Bu şarkı sana karından. Dün Nizani çalar mısınız abi? TK4'te yatan Adnan'ım, sevgilim burnumda tütüyorsun. Senin olmadığın her yer benim cehennemim bir tanem. Seni ilk tanıdığım gün anlamıştım çok büyük bir sevda olacağını. Ne demiştin? Büyük sevdalar büyük sınanır. Bu sınav da bitecek, her daim arkandayım, yanımda olmasan bile. Her an aklımda ve kalbimdesin, seni çok güçlüsün. Benim güç bulduğumsun, çok özledim sevgilim. Dualarım seninle, İlhan kardeşime de selamlar. Özgür günler çok yakında, Allah'ıma emanet olun. İyi ki varsınız. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam abim benim. Ben TK4 koğuşundan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Etungu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan. Ali Baran Koçlan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler. Yiğitcan Demirtaş ve Foça açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletini örnek aldığım can kardeşlerim Sezer, Erol, Suat, Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. B6'da yatan Ebu Bekir'im, vazgeçmem senden asla, ne olursa olsun. Bu kalp bir sana atar, bu gözler bir sana bakar, bu can tek senin için yanar. Seni çok seviyorum adam, öylesine değil, ölesiye. B3'de yatan canım karım Necla Koçak, eğer bu yolun sonunda senin göğsünde dinleneceksem inan, çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Şakran T4 A8 koğuşuna atmakta olan Ferhat Arslan'a, sevgilim, öncelikle sevgilim, bugün sesini duyduktan sonra o kadar çok içim huzurla doldu ki sevgilim, seni çok seviyorum çocukluk aşkım, Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım, bu şarkı bizi yıllar sonramızı dile getiriyor, kendine iyi bak, açık görüşte görüşmek dileğiyle. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a merhaba. Bu şarkı kalbimin en güzel köşesinde yaşayan sevgilim Ferhat'a gelsin. Aramızda kilometreler, duvarlar ve demir parmaklıklar olabilir ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Her gün senin için dua ediyor, kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Sakın umudunu kaybetme. Seni özleyen, seni seven ve yolunu gözleyen biri var. Rabbim seni korusun, sabrını arttırsın ve bizi en kısa zamanda sağlıkla kavuştursun. Seni çok seviyorum. Kubat dermanımsın, armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan çam dibili Ahmet Durmaz. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum, suç ortağım Ali Akarsu, aslan kardeşim Recep Tepekule yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulunduğum aslan Bratem Alpcan Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan çam dibili Ahmet Durmaz koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca Mehmet, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran Küleş, Mehmet Sayar, Balçovalı Ertay, Başar, Azat Çelik, Aftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygun Er'e selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı. Hayat bizi iki ayrı yere koydu ama aynı duanın içine sığdırdı. Her akşam seni Allah'a emanet ediyorum. Gün gelir bu hasret biter. Geriye sadece birbirimize nasıl sahip çıktığımız kalır. Biz her zaman olduğu gibi bunu da atlatacağız. Aydın'ım kendine iyi bak. Seni canından çok seven yoldaşın Jelfin.
Aydın Bıçakçı.

Can yoldaşım, yolumuz uzun olabilir ama yönümüz hep aynı. Sen de ben de aynı hayale yürüyoruz. Birbirimize olan inancımız bütün meselelerden daha güçlü. Seni her koşulda aynı sevgiyle, aynı özlemle destekliyor ve bekliyor olacağım. Sen önce Allah'a, sonra kendine emanet ediyorum. Sabrın kılıcın olsun benim aslan yürekli yoldaşım. Ben B11'den Betül Duran. Menemen'de olan Bayraklılı Maviş. Kırgınlıklar artık geçmez. Pazartesi günü sana bir mektup gönderdim. Orada her şeyi içtenlikle anlattım. Eğer bende hakkın varsa helal et. Ben de sana hakkımı helal ediyorum. Kendine iyi bak. B11 koşunu olan Betül Duran, güçlü olmak hiç düşmemek değildir. Her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir. Sen bunu başaracak kadar güçlü birisin. Biz burada seni özlemle bekliyoruz. Kalbimiz, dualarımız ve sevgimiz hep seninle. İnşallah çok yakında hasret bitecek. Allah'a emanet ol. Siz attığımız mesajlar okumuyor musunuz? Aradılar bugün. Kimmiş? Hemen bakalım. Tolga Yalur. T3C17. Tolga'm, daha dün akşam okudum mesajlarınızı. Kardeşlerim. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Aleykümselam. Sağ olasın Tolga'm. Hepimizin kardeşim benim. Ben Şakran T3C17'den Tolga Yalur. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atbaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solakbark Avcı, meydancılar kralımız Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollamak ve özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Rüzgar nereden eserse esin, ben kendimi kasırgalara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koşulan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam Üstad. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Abla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı, meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder. T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. İzmir Şakran cezaevinde yatan kızım Rube Kanat ve onun dostu olan Kardelen Özbek. Selam olsun inşallah. En yakın zamanda onları aramızda görmek dileğiyle sevgilerimi yolluyorum. Rube, seni çok seviyorum. Ben annen. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam Arzu, kız kardeşim. Senin sonrasında kim vardı vallahi? Hatun söyledi ama Elif, aynen. C8'deki ablalar, kız kardeşler, hepinizin selamını aldım Elif'in annesinden. Aleyküm selam, sağ olun, Allah razı olsun. Sizlere de selamlar olsun kız kardeşlerim, ablalarım. Ben Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen Ceon'dan annesinin en yakışıklı oğlu olan Doktor Zeki Kaya. Gözler asla yalan söylemez. Gözlerimle sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sen hangi derdin dermanısın söyle, o derde ben de düşeyim. Cehennem şahidim olsun ki cennet kadar aşığım gözlerine, sevdim. Murat abi, eşime Uygar Doğanay'dan derdime derman armağan olsun. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, değerli eşim Doktor Zeki Kaya, iyi geceler ve günaydın diyemesem de uyuduğumda en son düşündüm. Uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor. Özlemek mi? Nefesinden bile öpesim var. Yüreğime yakışanım. Sevdiğime benden Serkan Nişancı'dan seni seviyorum. Armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bu sözlerim sanadır Doktor Zeki Kaya. Sevgilim, bugün mutlu uyanmamın verdiği huzurla seni sevmeye kaldığım yerden devam ettim. Seni düşünmek gülümsetiyor beni. Beni sevindiriyor. Adının geçtiği her cümle, dün de seni canım gibi sevdim. Bugün de seni canım gibi seviyorum. Eğer Rabbim izin verirse yarın seni yine de canımdan öte seveceğim. Değerlim. Ben Muhammed Sayın, gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak isterim. Bedelini ben ödedikten sonra yaptığımın hata hiçbir kimseyi ilgilendirmez. İstek şarkı Pamela Gökçe, adresler karıştı. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron kadın kapalı C1'de derli ablam Risalet Maxendora. Derli ablam, asla yalnız değilsin, seni çok sevdiğimi unutma. Julia ile konuştum, çok selam söyledi sana. Seviliyorsun, kendine iyi bak. Ayrıca B1'de olan güzel dostum Gülşah Kır, sana da selamlarım bakidir.

T1 Jonya'dan Eray Deniz Oyman yani Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er. Bu canlara selamlarım. Bakidir Asiller Şımarmaz Bucalı Eray Deniz Oyman. Ben Muhammed Sayın çığlıklarımın sesini duyduğun doğru gör... Ben Muhammed Sayın çığlıklarımın sesini duyduğun doğru. Doğru gitmemiz gerekirse bu inat niye? Senin için neler yapabildiğimi keşke görebilsen. Eypoz serseri anlaşılmıştır. Bir mesaj daha okuyayım. Bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Çimentepe'den Özosar, Menemen John 8'de yatan veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Benim yıkılmazdam, annesinin aslanı, çok özledim seni. Murat abi, bugün özel şarkı seni dinlemek istiyoruz şimdiden. Ağzına yüreğine sağlık. Kader birliği yapan Müslüm Adıyaman, Oğuz Erhan, tüm C18'e selam. Rabbim hepinizi kurtarsın inşallah. Özo ne şarkısı? Ha, Müslüm'ün dün istediği, evet, Müslüm'le Hasan kardeşimin, Hasan Yüksek'in istediği neydi? Yıllar utansındı değil mi Müslüm? Tamam, inşallah onu da söylemeye çalışırız bu akşam. Müslüm Adıyaman kardeşimle Hasan Yüksek dün rica etmişlerdi. İnşallah bugün söyleriz Allah'ın izniyle. Çimentepe'den Özosar Aslanoğlu, Meşref Duman, Hasan'ımın çok selamı var, öpüyor seni. Bir şey iletmek istersen annenle ulaş. Annem bana ve Aslan oğlum Veli Deveci Aslan yeğenim Saffet İlhan Özcan, çok özledim sizi paşalarım, güzel günler yakındır. Kadın kapalı olan Petek Kart, Dilara Kalender, Aslı Tunçlar, Fatma Tunçlar, Aynur Zeybek, Ebru Demir, Medya Deveci, Salih Bektaşoğlu, Gizem Akın, Çakır Ebru, Gamze Deringöl, Burcu Göşah ve Sultanım Filiz Eker, hepinizi çok seviyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Kıymetlerim Naciye Sarsılır, Ruşen Akyıldız, Ezel Özel, Taybe Kızıltepe. Halam sıkma canını, elbet bugünler geçer. Allah ya, Allah büyük Rabbim yardım etsin inşallah. Ben Yusuf İvak, T1B7'de Taner Ceviz Kıran radyo başına. Dayı haber göndermişsin, yanıma gelmek istiyor musun dayı? Ben konuştum kurula, dilekçe yaz ve Atuş abayla bana dilekçeyi gönderdiğin gün haber ver. Yanıma gelirsin inşallah. Yatağın da yerinde, benim yanımda her zaman var. Sen benim canımsın, canını sıkma. Bugünler bitecek, ellerinden öpüyorum. Ve kardeşim Semih Özgül Yay, aklım sende, anneme ulaş. Buna buradan bana diyelim. Evet, bana buradan haber ver, ne durumdasın? Ben Atiye Sınırlı, canım gelinim Başak İvak annem. Ben bugün sana geldim fakat senin ziyaret yasağın varmış, giremedim. Bugün kocanla telefon görüşünüz varmış, aklım sende kaldı. Beni bir zahmet ara, senden haber bekliyorum. Sakın kavga yapmayın, inşallah güzel şeyler olacak. Takip ediyoruz, kocan da sende çıkacaksınız. Ve oğlum kadar sevdiğim Semih Özgül Yay annem, sen de canını sıkma. Bugünler bitecek, çıkın artık inşallah, yanıma gelin. Ben T1D2 koğuştan Yusuf İvak, benim öz ve tek kardeşim Semih Özgül Yay, dostum Kerim Bice, dayım Tamer Ceviz Kıran, kardeşlerim Haşim Abay, Çetin Öz Yılmaz, Furkan Kalındamar, Samet Kalındamar, Ümitcan, Oğuz Hakan, Yusuf İvak. Derdi yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem kendini. Bunda da yazılım hatası var Yusuf kardeşim. Ben Batuhan Çalıkuşu, iki gözüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im aşk bir ağaca tırmanmak gibidir. Ne kadar zor olsa da kendi başına halletmelisin. Bastığın dalı ezberlemelisin. Başkasının yardımıyla tırmanırsan geri inmeyebilirsin. Murat abi, Sezen'ime Ali Şafak'tan boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im yarın mahkemen var. Allah'ın izniyle inşallah kendimi atarım. Dışarı atamazsak da Allah büyük diyeceğiz, kurban oldum. Dualarını benden eksik etme prensesim. Murat abi, Sezen'ime Ceren Sago'dan, seni üzerlerse yakarım İstanbul'u, şarkısını çalarsan sevinirim. Not Murat abi, canım eşime sözümdür, mendil satan çocuğun duası var üzerimde. Murat abi, canım eşime sözümdür, mendil satan çocuğun duası var üzerimizde. Amin. Ne kadar güzel.
İyi yayınlar Murat abi. Bence 8'den Mine Ekitmen sağ ol kız kardeşim. Her gün daha fazla sevdiğim adam Rafet Kale radyo başına. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hissettiğim en güzel duygusun sen. Kalbim seninle, ruhum seninle. İyi ki varsın. Bence 8'den Dilek Karakaya. Fırat Çelenk radyo başına. Yüreğime iyi geliyorsun. Her sabah hoş geldin diyorum. Gökyüzüne bakıp pencereme doğan güneşe. Çünkü her sabah yüreğime doğuyorsun. Cam Feza'dan hoş geldin çalar mısın Murat abi? C8 kadın kapalı Arzu Kaya Zeki'yi çok seviyormuş. Ecem Hakan'a çokça selam diyor. Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Elif Bozkurt, Çilem Demir, Arzu, Ecem hepsi Murat abimize selamlar diyorlar. Koğuşça aleyküm selam kardeşlerim. İşte bu mesajdı. C8'deki kardeşlerim kusura bakmayın isminizi not almamıştık. Sağ olsun Elif kardeşimizin annesi yazmış. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler selamlar olsun kız kardeşlerim. Bence 8'den Elif Bozkurt her zaman yanımda olan değerli kıymetli ablalarım Dilek Karakaya derlisi Fırat Çelenk Mine Ekitmen ve Rafet Kale abim size mutluluklar inşallah hep mutlu olursunuz Şenol Evgi'den iyi ki sen canlarıma gelsin ayrıca Berke Kerem sana da selam olsun. Bence 8'den Dilek Karakaya derlim Fırat Çelenk. Sen hep sebebim ol, tek sevenim ol ve hep çok sev beni. Durup durup aklıma düşüşünü seveyim. Gülümselerimi anlamlandıran güzel adam. Ayrıca can dostum Mine Ekitmen ve Rafet Kale kardeşlerim. Elif Bozkurt, Çilem Demir, Murat abi. Derdi Fırat Çelenk için Yıldız Silbe'den aşkın şivesi sensin armağan olsun. Yavuz Kırçiçek, T3A1'deki kardeşlerim. Yavuz Kırçiçek'e söyler misiniz? Acil ama çok acil evini araması gerekiyormuş. Kız kardeşim ne demiş? Abi söyler misin Yavuz Kırçiçek evi arasın? T3A1 Yavuz Kırçiçek acil eşini arayabilir mi diye söyler misin abi demiş. Evet T3A1'deki kardeşlerim. Yavuz Kırçiçek kardeşimize söylerseniz vardır bir hayır inşallah. Evini bir arayıversin. Şimdi son mesajı da okuyayım. Şakran T3'te yatan kalbimin odak noktası çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür. Aşkım bugün Yağmur ablalara gittik. Sonra eve geldik. Evdeyiz Paşa, ben, Asya, Neriman. Çocuklar babamın ifadesi güzel geçmiş bir tanem. Avukatla konuştuk bugün. Cuma günün nameye çocuklar her şey güzel olacak inşallah bir tanem. Kendine iyi bak sen iyi olursan ben de iyi olurum unutma. Ocağında benim de canım var. Seni çok seviyorum. Yarın sabırsızlıkla bekliyorum. Öpüldüğünü hisset can tanem. Şakran T3'te yatan sonsuz sevgim kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanında olamasam da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Çocuklarımın aslan babası seni çok seviyorum. İyi geceler rüyalarda görüşmek dileğiyle aşk adam. Şakran T3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Sevgilim seni gördüğüm için çok mutluyum ama şu an bu notu eve dönerken ağlaya ağlaya yazıyorum. Seni orada bırakıp dönmek içimi parçalıyor. Kalbimi orada bırakıyorum. Ayrıca hiçbir şey sorun olmaz aramızda. Çünkü biliyorum ki biz birbirimiz için her şeyi yaparız. Pazar 6-7 gibi ararsın evimizde olurum. Annemle babamın da çok selam var. Seni çok seviyorum. Ömrüm, eşim, her şeyim. T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Senin istediğin her şey benim için emirdir sevgilim. Senden başka kimseyi ve hiçbir şey istemiyorum. Neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine. Sensin baktığım gökyüzü batan güneşimsin. Nefes aldığım sürece sen benim her şeyimsin. Kıymet bilene gönül de verilir ömürde, gönlümde, ömrümde sana feda olsun sevdiğim. Allah'ıma emanetsin. Ebru Gündeş sen Allah'ın bir lütfusun. Var mı? Koğuş mesajı, Onur kardeşimde hemen mesajını okuyalım. Sonra koğuş mesajlarına başlayacağız kardeşlerim.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur, Cam Göz T1'de bulunan Aslan kardeşim Kemal, Cam Göz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resulü Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz, iyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla ismini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya'dan. Metrisörün şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4 nolu

5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu ve Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost. Önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler, Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağan olsun. Dört nolu B5 koğuşuna yatan eşim Emre Karakuş, seni çok seviyorum. Her zor günlerimiz elbet geçer. Allah büyük, herkesin gerçek yüzünü gördü. Kim dost kim düşman meydana çıktı. Düşene 10 tekme daha attılar. Oz, bugünler olmazsa yarın sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir 3 nolu. John 4 koğuşuna yatmakta olan diğer Gündüz. Namı der DG. Aleykümselam diğer kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığım başta değerli kardeşim Gökhan Tilki kardeşime, daha sonrasında abilerim Savaş Kaya, Muhammed Koçyiğit, Barış Acar, Azat Oktay, Mustafa Yılmaz, Namıder Beleş, can dostlarım kardeşlerim Baran, Berşe, Fikret, Umut, Kaygısız, Yiğit Şirin, Cengiz Özden, Berkay Da, Zeyd Kayra, Mehmetcan Oruç, Müslüm Şenerüz. Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben bana ve dostlarıma yapılanı unutmam. Bu reklam daha filmi herkes izleyecek. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derlileri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken, Çetin Kirtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu, Berkan Çorak kardeşi geceyi Tolga abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık, aleykümselam Eyüp abim. Buradan sizin aracılığınızla oğlum Yusuf Öztanık Serkan Şakran diyelim. Şakran açık cezaevine diyelim. Selamlar Tolga Yeşilliler, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmenci oğlu Burak Ceylan ve Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericik. Çok selam ediyorum Murat'ım, senden bu güzel değerler için ve tüm can dostlar için Tahir Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. İyi akşamlar herkese, ben Aziz T3'ten Muhammed Altunpak abime selamlar. Sizleri çok seviyoruz. Sıradaki şarkı Uygar, Doğanay'dan Gidişinle Deprem Oldu Gelsin. Abim seviliyorsun, özgür yarınlarda görüşürüz. Ben Emir T3'ten Ramazan Altunpak abime selamlar. Abim seni çok seviyorum. İnşallah en erken zamanda yanımızda olursun. Sana Ahmet Kaya'dan İki Gözüm şarkısı gelsin. Seviliyorsun. Allah'a emanet olun. Unutulmadınız. Yok, bunda da yanlış. Umutlarınız olabilir mi? Umutlarınız ışıklansın inşallah. Evet, bence de umutlarınız ışıklansın inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin, Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Eypo'dan Yeraltı. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat Küçük. Akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçlan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrular.
Ben TK4 Koğuş'tan Bülent Dernek. Buradan Koğuş lideri ve Koğuş'un adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat Küçük, akabinde kader birliği yaptığım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçlan, Fatih Etingo, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptım.

da doğrulardı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Batuhan. Üç demir aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta Can abim Necati Gülen kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan Çamdibili Yasin Açık Emrah Gürbüz Barış Turan Yusuf Ceylan Rüzgar Gözen Gökhan Karaslan abim Serdar Özcan Burak Ceylan'ın canları Sergen Erdemli Atakan Özuyanık Ahmet Can Özdemir bu canlara selamlarım. Bakir gece bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ya saraylar ya zindanlar demiştik. Şu an zindanlar kısmındayız. Çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Batuhan Üçdemir sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Ferhat, Burak, Raşit Atan, Ali Tırfan, Emirhan, Akdeniz, İsa, Aslan, Umut Fidan, Osman, Kalkan, Emirhan, Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan'ın can abisi Gökhan Ecellioğlu ismini sahip sayamadım. Tüm dostlarıma selamlarım. Baki de bu canlarıma Murat Şenpınar'dan Mapus Ranzası armağan olsun. Gece bir söz bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B15'ten Çimentepe'den Yunus Emre Küçük Coşkun aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan Aslan Yunus Ülger başta olmak üzere Çamdibili Tayfun Geyik Serkan Yılmaz Mafya Sedat Ulu Ahmet Yakardal Bahattin Şengel Aslan Yüksek Asker Acar Muratcan Pak Eren Ateş Cüneyt Bulut Neşat Bardal Keskin Ok bin selam ediyorum ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Korkarak yaşadığın bir hayat senin hayatın olamaz. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi yayınlar. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Dalgalar çarparken Beşiktaş sahiline ben sana olan sevgimi martıların kanatlarına yükledim. Üzerinden eksik olmasın diye seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin kadınım. T2B15 Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok seviyorum aslan karım. Sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Şimdilik buraya virgülü bırakacağız. Evet biraz daha var. Koğuş mesajlarımız var. Hatta kardeşlerimin şu mesajlarını da okuyayım kısa kısa. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Kader birliği yaptım dostlarım Erkan Tan, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüç, Fatih Aldemir. Selam ediyorum. Eyüphan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta dostum Erkan Tan, Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Oğuzhan Rüzgar, Azcan Yatmaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem ve Mami Birlik Berdan Kiper dostlarıma selamlar olsun. Ben T1B17'den Furkan Günebakan. Başta dostum Erkan Tan, Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Oğuzhan Rüzgar, Azcan Yatmaz, Muhammed Can, Arslan, Baran Kayalar, Ekrem ve Mami Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selam olsun. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Kader birliği yaptım dostlarım Erkan Tan, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüç, Fatih Aldemir. Selam ediyorum. Eyüphan nerede kardeş şarkısı. Armağan olsun. Vay 45 dakikadır konuşuyoruz muyuz biz? Vallahi fon bitmiş. Şimdi dedim şarkıya atayım baktım Ezname Ezim'in tık kırmızı düğme oldu. Demek ki 45 dakika 13 saniye. Vay malamın hep. Neyse iki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edelim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Şimdi hemen söz verdiğimiz bir şarkımız vardı. Onu söylemeye çalışalım erken saatte. Sonrasında Müslüm kardeşimle Hasan kardeşimin de ricada bulunduğu Yıllar Utansın. Müslüm, Hasan kardeşim. İnşallah onu da gece 12 olmadan söyleyeceğim. Önce şu başımızın etini yiyen yeğenimiz bir haftadır o şarkıyı bekliyordu bizden. Onu hemen söyleyeyim. Sonrasında 3969'dan mesaj bekleyen kardeşlerim. Bugünlük erken okumaya çalışacağım. Çünkü WhatsApp'ta bekleyen mesajlar var. Onları da

Allah izin verirse 12 olmadan kardeşlerimle paylaşacağım. Sonra tekrardan SMS üzerinde kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatayım. WhatsApp üzerinden tekli mesaj gönderebilirsiniz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Başına lider yazacaklar kardeşlerimiz. Sonra WhatsApp numarasına gönderecekler. WhatsApp mesajlarımız içerisinde sizlerin de mesajları erken saatlerde paylaşılmış olacak. Bir kez daha hatırlatayım. Hatta telefon numarasını da vereyim. Gerçi çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de olsun. En azından dışarıdaki kardeşlerimizle irtibata girdiğinizde bizi arattırıp bu konu hakkında bilgi aldırabilirsiniz. 0541 780 47 50 0541 780 47 50 Bu telefon numarası tüm gün bende. Yani bu telefon numarası tüm gün bende. Arayan kardeşlerim, arayabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa, sormak istediğiniz bir şeyler varsa onu da seve seve cevaplarız. 0541 780 47 50 Git benden uzak dur, anma ismimi. Sen artık gözümde o sen değilsin. Git benden uzak dur, anma ismimi. Sen artık gözümde o sen değilsin. Unut hatıramı, yırt at resmimi. Sen artık gözümde o sen değilsin. Unut hatıramı, yırt at resmimi. Sen artık gözümde o sen değilsin.

Sevgim o sen değilsin. Aşkı kaderlerde arar olmuşsun. Bu daldan o dala konar olmuşsun. Aşkı kaderlerde arar olmuşsun. Bu daldan o dala konar olmuşsun. Sen kendine bile zarar olmuşsun. Sen artık gözümde o sen değilsin. Sen kendine bile zarar olmuşsun. Sen artık gözümde o sen değilsin. Sana gönül veren iflah olmamış. Söyle seni sevip kim anlamamış.

kalmamış. Günah defterinde boş yer kalmamış. O benim sevdiğim, o sen değilsin. Canımı verdiğim, o sen değilsin.

Bilgim o sen değilsin. Tamam mı? İyi be. Geldik SMS mesajlara. Hemen günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Bismillah. Şakran kapalı. T3'ten Burak Baran'a, Sezen Aksu'dan Belalım şarkısı armağan olsun. T1'de yatmakta olan Aslan abim Poyraz Sayacı. Öncelikle selam aleyküm ve aleyküm selam Aslan abim Poyraz Sayacı. Nasılsın? Yüce Rabbimden dilerim ki iyi ve de sağlıklısındır. Sen de bizi soracak olursan iyi ve de sağlıklıyız. Bir sıkıntımız yok çok şükür. İçin rahat olsun. Sağlığına duacıyım Aslan abim. Yanımızda olmasan da yokluğunu aratmayan gölgen var. Varlığın daim olsun. Aslan kafese yakışmaz Aslan abim. Seni seven sayan kardeşin Ayaz Sayacı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Rabbim yanında olsun can abim.

Şakran'da yatan abilerim Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, kardeşlerim Yusuf Bozkurt, Alican Yaşar, Enes Yiğiter. Nasılsınız, iyisinizdir? İnşallah bizi soracak olursanız şükür iyiyiz. Biz Gümüşbala'dan Ahmet Kaymaz, sizleri çok özledik. Rabbim en kısa sürede kavuştursun hepimizi, canı gönülden öpüyorum. Bizim hikayemiz zaman içinde kaybolan bir veda değil. Mahşere kadar sürecek sessiz bir davadır. Bu karanlığın sonu elbet aydınlığa kavuşur. Sizlere herkesin çok selam var. Aile, eş, dost sizleri seviyor. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ozan Yıkar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Şakran Teyki'de olan canım kanım aslan abim Oğuz Yıkar. Başta olmak üzere kader birliği yaptı. Eyfan, Dünçer, Tanju, Koca, Cenk Koşum ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Aynı kurumda A1'de olan aslan abim Çakır Koçak, sana da selam olsun. Murat abim selamünaleyküm. Ben Ramo Temel, aleykümselam kardeşim benim. Derlim Emine Büyük Kayıkçı, canımın işi. Bu baban bana hiç cevap vermiyor. Görüş açılmadı daha. Kuruntulara girme. Seni çok seviyorum. Açık görüşe geleceğim. İstediğin bir şey varsa haber yollat. Denetime de gitmedim. Allah'a emanet ol. Murat abi ben Ramo Temel, kıymetlilerim Melek Girgiç, Hüsniye Dağ, biraderim Muzo, Diren, Barut, Pelin, Yaren, Burcu, Cepsen, Eda, Tiryaki, Refa, Kan, Diloş, kraliçelerim Çimen Tepeli, Ayşegül, Şükran, İrge, bu derlilerime bin selam ediyorum. Ayşegül abla, Cuma günü geldim görüşüne, girecektim, yazmamışsın beni. Gece bir söz, yaprak rüzgarla, insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşıyla bir, bazıları yaşadıklarıyla. Ben T2C5 koğuşundan tahliye olan Berat Aykurt. Koğuşumuzda da değerli abilerim Gökhan Sara, Engin Avşar, Süleyman Bulut Avşar, Vahap Aksoy, Kubilay Çağlar, Abdülkadir Bayrak, Mustafa Yiğit, Resul Aslan, Mehmet Gök, Özgür Ateş, Muhittin Öncel, Ahmet Topal, Hüseyin Şahin, Ferhat Büyük Turgut. Kardeşlerim Özcan Arap Aslan, Melihcan, Emirhan Temel, Kürşat Deniz, Eyüp Uluoğlu. Tez zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle. Akşama şöyle bir söz bırakıyorum. Yarım kaldığımız yerden değil, güçlü olduğumuz yerden devam edeceğiz. Murat abi ben T1A4 koğuşundan Doruk Uslu. Sıradaki şarkı hemen cezaevinde olan can dostum Onur Gökçe. Şakran cezaevinde olan dostlarım Boran, Can, Efe, Kelçe, Hasan, Şit ve şu an burada birlikte olduğum tüm koğuş arkadaşlarıma armağan ediyorum elbet bir gün. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, benle uğraşma. Bergen'den elimde duran fotoğrafın sana gelsin. Murat kardeşim ben de dinliyorum. İnşallah. Bayraklı'dan Hale Tuncay. Ben Kardelen Nilay Yılmaz, Şakran T3'te yatmakta olan canım kardeşim Efe Us radyo başına. Canım kardeşim Rabbimden dilerim iyisindir. Dün gece rüyama girdin, eskisi gibiydik. Çocukluk az kaldı sabır, anneyle konuştum. Bir şey kalmamış, sen aslan gibisin canım kardeşim. Özlem ve hasretle beklenensin özüm. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, seni uyardım, fazlası bana zarar. Annen Bayraklı'dan Hale Tuncay. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Ağlı Diyadin. Aleykümselam Diyadin kardeşim. Kadın kapalı C6 koğuşuna yatmakta olan Dilor Reis'e selam olsun. Sesini duymak iyi geldi. En kısa zamanda görüşeceğiz. Bizi merak etme, biz çok iyiyiz. Asıl sen kendine iyi bak. Yanındaki arkadaşın Ecem Nur'a da selam olsun. Hüseyin Kağıt'tan Ya Beni Güldür Ya Öldür şarkısı armağan olsun. Şakran T4 C15 4 duvar almış seni, hasret sarmış bizi. Sensiz hayatın tadı tuzu yok, kurban oldum. Huzur senin yanın, mutluluğum senin gözlerine bakınca. Bizi ayıran kader utansın. Özgür günlerde hep birlikte olmak dileğiyle. Aslan kocam seni canından fazla seven karın, Allah'a emanet ol. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Buca Gediz Yukarı Mahalleden Alparslan Başaran. Burada T4'te yatan canım kardeşim Kasım Demirci'ye selam olsun. A5'e sevdiğim bir insan geldi bizim için değerli, Engin Tursun. Ona yardımcı olabildiğin kadar yardımcı ol, yanına alabiliyorsan al. Sevdiğim bir insan, haberin olsun, kendine iyi bak, seni seven kardeşin Apoz. Ben Gediz Yukarı Mahalleden Yusuf Demirkol. T4A5'te yatan canım abim Engin Tursun. Bolca selam eder, mert delikanlı ellerinden sıkarım. Allah'ın izniyle en yakın zamanda yanımızdasın. Canını sıkma abi, kendine iyi bak, görüşüne yaz beni. Kadın kapalı C12 koğuşun olan canım eşim Suna Aka Gündüz, varlığına binlerce kez şükürler olsun. Ömrüm seni çok seviyorum, telefon etmeni bekliyorum. Herkes iyi, merak etme, sen de iyisindir inşallah. Beni habersiz bırakma, ara. T1B16'da yatmakta olan diğer kardeş Diyarbakır'dan Özge ben.
Cezaevinde olduğunu yeni öğrendim. Acil bana ulaş. Seni çok seviyorum. Sarı. Şakran cezaevi B11 Yağmur Boyun Duruk'a. Canım kardeşim, onu çok seviyoruz. Çok az kaldı. Sabrın sonu, selamet ile en kısa zamanda tekrardan yan yana olacağız. Şakran T3C5 koğuşuna yatan aslan kuzenim Arda Çalışkan, seni çok seviyorum iki gözüm. Dört gözle sabırla beklenensin. Kendine çok iyi bak. Allah seninle olsun. Serkan Rençber iki gözüm şarkısı benden aslanıma gelsin. Firuze Naz Yalçın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle kan bağım olmasa da can bağım olan, yani sarsılmaz bir dostluğumuz olan T1C13 koğuşunu olan Yusuf Baykuş'a selam olsun. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı armağan ediyorum. Kendine iyi bak. Özgür günlere az kaldı. Unutma. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurtlu Domdom. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumla abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuva oğluna selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yeni Yeşil Yurtlu Domdom. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Emir Acar ve koğuşumla abilik kardeşlik yaptığım Murat Deveci, Yusuf İslam, Emir Boğa, Arda Kuva oğluna selam olsun. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna yatan Arda Çalışkan, yani Yeşil Yurtlu Domdom. Ayrı kurumlarda bulunan abilerime selam olsun. Öncelikle Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Cemal, Korkmaz, Mert, Işıklı, Yıldırım, Bozla. Bu derler Halit Bilgiç, biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Fırat Korkmaz. Fırat'ım aramışsın, geri döndük. Abla dedi ki Fırat aramış. Valla yayındaydık sevgili kardeşim. O yüzden canlı yayında olduğumuzda telefonları açamıyoruz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Ha, şarkı arasında tabii ki aradığınızda kesinlikle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2C5 koşulan Süleyman Bulut Avşar. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Reisimiz Engin Avşar'a selam eder, ellerinden öperim. Geri sayım başladı. Sana söz Engin abi. Dışarı çıktığımızda çıtır çıtır. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar abime Tuğçe Kandemir'den Gördüğüme Sevindim şarkısını çalar mısın Murat abi? T2'de yatan ömrüm Bünyamin'im, bugün bana haber göndermişsin. Sen neden aramıyorsun? Ne oldu? Ve neden böyle bir haber gönderiyorsun bana? Benim elimde olan bir şey mi bu? Baban gitti bugün, görüşme. Bana nereden ulaşacaksan ulaş, konuşacağım, bekliyorum. Menemen'de yatmakta olan Murat Kayhan radyo başına. Sevdiğim, umudum, bu karanlık günlerde geçecek. Ben senin güzel gözlerine tutundum. Umut ışığı oldum bana. Gülüşünle ayakta durmaya çalışıyorum. Evimizde seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Her bir şeyin şerifen. Evet, her bir şeyin şerifen. Seni çok seviyorum. Ferdi Tayfur'dan Beni Düşün Mutlu Ol çalar mısınız? Merhaba Murat abi, ben Yeliz Geçit Salkız kardeşim. Kadın Kapalı B3 koğuşuna bulunan Necla Koçak, Nuray Kıvılcım, Özlem Acar, Filiz Özyaşın, Semra Yursan, Dilara Avlar, Meral Güzel, Halime Keleş, Ece Boyun ve ismini yazamadım tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Sizleri unutmadım. Dualarım her zaman sizinle. Allah herkesin yolunu hayırla açsın. Sevdiklerinize sağlıcakla kavuştursun. Tez zamanda amin. Ben Banu. T3 kurumunda yatan sevgilim Tığcı İsmail Doğan'ım. Seni çok özledim. Sensiz geçen günlerin Allah belasını versin. En kısa zamanda seni bekliyorum. Seni çok özledim. Çık gel artık tatlış. Benim aşkımızın şarkısı olan Ajdar Anık'tan Çikita Mus Muratçım. Sevgilim radyo başında bekliyor. Ben Gümüşbala'dan Burak Yiğit. Şakran'da yatmakta olan Egemen Çiftçi. Emirhan Yiğit'in sana çok selamı var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ve selam. Ben Gümüşbala'dan Burak Yiğit. Şakran'da yatmakta olan Egemen Çiftçi. Emirhan Yiğit'in sana çok selamları var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Üçnol'da yatmakta olan babama sesleniyorum. Babacım, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Gecen en güzel şarkıları sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Ali. Aleykümselam Baran kardeşim. İzmir Üçnoğlu cezaevinde yatan babama seslenmek istiyorum. Canım babam, seni çok seviyorum. Gecenin Yangın Yeri şarkısı sana gelsin.

Buradan herkese selamlar, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Toroslardan Serkan Bayındırlı. Aleykümselam Serkan kardeşim. Senin aracınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Keşanlı dayı Semih Akdoğan, Çağatay Çeşme, Ceç, Mersin Pınarlı Can Alenak, Çimentepe'den Mehmet Ali, Kızıltepe, Şemikler'den Apo Karasu, Doğanlar'dan Arap Deniz Yılmaz'a selamlarımı iletiyorum. Gece de Çağatay Çeşme'nin şu sözünü bırakmak istiyorum. Aslandan kurban olmaz, delikanlı adama yakışmaz, Cengiz Han'dan, Cengiz Han'dan adam olan sözünden dönmez. Sayfamı yenileyim. Hazırlayalım. Şimdi WhatsApp'ımıza geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sayfa daha açalım, hazırlayalım. Hatta şunu da okuyayım. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam. Sağ ol Taner kardeşim. Ben Ayrancılardan Taner Kundakçı. Şakran kadın kapalı. Beş koşuna yatmakta olan kardeşim Tuğçe Kundakçı. Prensesim benim. En kısa zamanda özgür günlerde kavuşmamız dileğiyle, unutma. Dışarıda seni bekleyen bir abin var. Şakran T1A4'te yatmakta olan canım kocama. Seni çok seviyorum. Bizi düşünme. Biz iz. Ceza var. Bizi yıldırmaz. Ancak kilo aldırır. Aslanlar gibi geri geleceğim dedi. Filiz Çeşme'den Çağatay Çeşme, Azer Bülbül ille desen şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Kadife Kale'den Velit Aklan, yani Lulu. Aleykümselam Velit kardeşim. TK-C12'yi de yatmakta olan Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı. Muhittin Çalışkan, yani Muti. Siberekli Mahmut Yavuz Çelik, yani Cüce. Ercan Ekin Çağlar Çakır, Barış Can Çakır, hepsine selam. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz inşallah. Yalnız yiyen yalnız ölür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyakalı Mansis. Aleykümselam kardeşim benim. T4B14'te yatan kardeşlerim Emircan Zılam Aydın, Mert Ceyhan, Veli Deveci, Hasan Solmuş, Balon, Muhammed Ali Yılmaz, Mahir Ahmet Şal, Baran Bekir, Serhat Ziya, hepsine selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Baran Ali, 3 nolu cezaevinde yatmakta olan canım babam Ömür Oturak'a seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Aynı koğuşta bulunan canım abim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, B1'de bulunan kardeşim Umut Zor Bilmez, Tony, Behçet Aslan, babam Ömür ve canım abim Savaş Aktaş, sizler babamın koğuşuna bekliyor. Babacım kendine iyi bak, iyi geceler, yangın yeri armağan olsun. Murat abi, ben Baran Ali Üçnoğlu cezaevinde yatmakta olan canım babam Ömür Oturak'a seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Aynı koğuşta bulunan canım abim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, B1'de bulunan kardeşim Umut Zor Bilmez, Tony, Behçet Aslan, babam Ömür ve canım abim Savaş Aktaş, sizler babamın koğuşuna bekliyor. Babacım kendine iyi bak, iyi geceler, yangın yeri şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen.

utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile, isyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşan utanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük

Büyük hasret sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet. Çiçeklerle dolu dallar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük hasret sevdasız geçecek ömüre hayret.

Allah'lar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eden olduğum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın. Yıllar utansın. Yıllar utansın. Utansın. Kardeş, size de borcumuzu ödedik. Bir çay molası, iki güzel şarkı sonrasında WhatsApp'tan son mesajları paylaşacağız. Operatör üzerinden kaldığı yerden devam edecek kardeşiniz. Evet.

Evet, kaldığımız WhatsApp mesajları üzerinden devam edelim. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna, sen çok güçlü bir kadınsın. Benim kadar

çok sevdiğin için yüce Allah'ın sevgisi de üzerinde olsun. Hasret sana, kocan ölürüm senin için. Efrahim'i de bana verdin mi gözüm açık gitmem. Annenin evindeki bana olan bakışını da hiçbir kadına değişmem. Seni canımdan çok seven kocan. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakram, T1C11 koğuşuna atan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakram, bir nolu kurumunda bulunan C11 koğuşuna atan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım. Canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız ve A12 koğuşunda dostum Veysel Yesmezliler, C15 koğuşunda yatan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a da selam olsun. Murat abi ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Gökhan, Görkem Kalemkuş, Tolga Da, Furkan Kızılda, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Ben Hamza Tarduş, buradan canımın içi Aslan Kral kardeşim Harun Tarduş'a çok selamlarımı söylüyorum. Sabrın sonu selamettir. Allah'ın izniyle Firavun da çok zalim ve çok zulüm yaptı ama zalimliğin ve zulmün de kat kat ama kat kat dersini aldı. Dualarımız hepsi seninle. Tüm herkesin sana selam ve dualar ediyor. Harun abi canını sıkma, üzme, tüm her şeyle tüm mücadeleleri babanın uğraştığından emin ol. Yani demek istemiş ki mücadeleleri baban uğraştığından emin ol, Allah'ın izniyle bu sıkıntılar da bitecek. Güçlü ve dimdik olduğunu seni tanıyan herkes çok şükür biliyor. Senin güçlülüğün bizi de bir arada tutuyor. Kurban olayım sana Harun abim. Seni çok seven ailen ve tüm seni tanıyan herkesin sana duaları ve selamları var. Ozan Dino'dan Emir Kuda çarkısı kardeşim Harun Tarduş'a armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A3 koğuşundan reis Ferit Ersuz. Aleykümselam Ferit kardeşim. Senin aracınıyla benim için çok değerli olan abi kardeşlerime selam söylemek ve şarkı armağan etmek istiyorum. Başta canım kanım olan abim Emrah Sürget ve kalbimde değerli olan abilerim Ahmet Yıldızhan, Mehmet Koyuncu, Serdar Koyuncu, Azat Başak, Serkan Demir kardeşlerim ve dostlarım Tayfun Dindar. Emre Sürget derman alınca, Berkay alınca, Beton Şevket vazgeçtim, Zımba Azcan Yatmaz, Murat Alak, Mehmet Ergin, Köroğlu, Cavit bu derlere yüce Allah'ın selamı olsun. Eyüpan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısına armağan ediyorum. Gece güzel bir söz benden. Zafer ölümden sonra gelecekse acele etmeye gerek yok. Geçmişi değiştiremem fakat gelecek daima elimdedir. Reis Ferit Ersöz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Koyuncu, derli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Mesafe uzak olabilir ama gönülden gönüle giden yol her zaman yakındır. Sizlere selam, sabır ve dua gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu. Bugün selamın en güzelini canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da muhabbetimiz ve saygımız baki. Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güzel yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce sizlere sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygı ve hasretle kardeşiniz Velat Koyuncu. İndirdim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki C12 Karşıyakalılar koşunan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çiftçi, Fuat Cem Ayırtır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yenim Gökhan Karaaslan çalan tüm şarkılar bu değerlere armağan olsun. Ve son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır var olun, var olanı yaşadık.
Varsa ötesi onu da yaşarız.

Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıdar, Mega, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı yani Sarı. Çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran Birnoğlu, John Bir Koşuna bulunan Murat Altuntaş ve Kader arkadaşlar Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran Birnoğlu, John Bir Koşuna bulunan Murat Altuntaş ve Kader arkadaşlar Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İbrahim Yurteli'den TK7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli Bekeş'e selam olsun. Bülent Yağız'dan Aydın Nazilli'de yatan aslan dayım diğer Yurteli Kadir Yurteli'ye selam olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den TK7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekeş'e selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Ben hemen C4 Koğuş'tan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer, Demirtaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç ve Azat Atalay'a. Ben hemen C4 Koşunan Cüneyt Çetin, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ve ismini sahip sayamadığım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimse sizler ülkesi benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK B8 Koğuş'tan Emircan Adıyak. Aleykümselam Emircan kardeşim. Abi senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıdar, Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, Birnoğlu'da yatmakta olan abim Halil Karagöz, Sergen Ava, Sayın Bayram, Fırat Korkmaz, 3.0'da yatmakta olan can dostum Efe Uz ve Cihan Evirgen. Son olarak 4.0'da yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK B8 Koğuş'tan Rüzgar Özdemir. Aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, TK B7 yatmakta olan derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3.0'da yatmakta olan abim Ogür Okta, Yusuf Söylemez, ben hemen kapalıda yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Kalo Murat, ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleykümselam Gürkan kardeşim, buradan aynı kampüste bulundum, başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu değerli abilerim Hakan Uyar ve Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim, başta aynı kampüste bulundum dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin Yılmaz, Olcay Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk, farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir ve aynı koğuşta bulundum Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır, ne cesaret, bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya Metris önü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim, buradan senin aracılığın ile abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney, Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu, saydım 5 kişilik 4 duvar ve bir ben.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şengüz, Mustafa Ayfak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran, Berşe, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun ve ismini zikredemediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özden, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Karaca, Yasin, Karaca, Hasan, İşlek, Salim. İsmini sayamadım dostlara ve tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara armağan olsun. Ben Üçnol'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özden, Savaş Kaya, Çaygan, Dinçer, İlkan, Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Akın, Okan, Ümitcan, Karaca, Yasin, Karaca, Hasan, İşlek, Salim ve ismini sayamadım dostlara tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T116'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Aleykümselam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayıcı. Ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli olan Yusuf Kaymaz. T4'te yatan Umut Akkuş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu ve Ahmet Can Özdemir'e bin selam olsun. A16 koğuşuna gazapizmden güzel bir şarkı armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Değerli dostlarım Şehmus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere. Değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu. Kardeşlerim Samet Akşit, Poyraz Sayıcı, Yiğit Bozbey. Tüm A16 koğuşuna bin selam olsun. Kaderin isim vermediğinde şansın gücü yetmez. Gökhan Doğanay'dan belalı başım A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derdi büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı. Yani Menemenli Kasap Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu, tüm Bozcaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık, ellerinden öpüyorum. Estağfurullah Doğukan kardeşim. Estağfurullah kardeşim benim. Murat abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kader birliği yapmakta oldum. Aslan kardeşim, Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime gazapizmden Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu, seni çok seviyorum. Yarın inşallah tahliye olursun. Dualarım seninle. Allah bize en hayırlısını nasip etsin. Sen benim en güzel rüyamsın. Hiç uyanmak istemedim. İyi ki sen abi Gurbet Tepe, gelemem yanına, çalarsan sevinirim. Murat abi ben B1'den Deniz Giz Bebek, abilerim Zafer Boyun, Zafer Boyun, yengem Ece Boyun, tüm dostlarıma kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Kardeşlik, arkadaşlık kan bağı değil, can bağıdır. Yan yana olmak değil, cana can olmaktır. Kıymetlim o gün Özdemir'e de selamlar olsun. Murat abi Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı çalarsan sevinirim. Ben Bayraklı'dan Halet Tuncay, Maviş asla vermem. Tamam, kendine iyi bak, görüşürüz. T2'de radyo başına Yunus Emre Küçük Coşkun. Yunus Uyger, Çam Dibili Tayfun Geyik. Ben abilerime gelsin bu şarkı Ahmet Kaya Geçmiyor Günler Seçkin Ok'tan.
Değerli dostum Murat Bingöl ödemiş TTP kapalı cezaevinde

Kardeşim Mehmet Emin Kızılay, mesajımı duyan tüm şerefli dostlarım, beraber yemek ortaklığı yaptığım bütün bizi tanıyan değerli dostlarıma, Manemen TTP kapalı cezaevinde olan can parçam Emir Kızılay, değerli ve kıymetli aslan yerim Şevket Bayrak olmak üzere hepiniz her gün olduğu gibi kucak dolusu sevgi saygılarımı yolluyorum. Aslan her yerde aslandır. Aslanların kafeste olması çakallara cesaret verir. Bu cesaret bile yarım gelen bir mesaj muradım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Çakır Efe. Aleykümselam Çakır Efe kardeşim. Menemen C10'da bulunan kıymetli ve değerli abilerim, Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, değerli kardeşlerim Alanso Orhan İşmarcı, Cihan Taze Fidan, Mehmet Barış ve ismini yazamadım bütün koğuş arkadaşlarıma çokça selam ederim. Hepinizi özledim abilerim. İnşallah en kısa zamanda özgür günlerde görüşürüz. Hepiniz baş tacısınız. Allah'a emanet olun. Murat abi C10 koğuşuna Müslüm Gürses'ten Buna Yürek Dayanmaz şarkısı armağan olsun. T1 koğuşuna yatan İrfan Hep Yılmazer, çok özledim sevgilim seni. Bu günlerimiz çabuk geçer inşallah. Sen canını hiçbir şeye sıkma. Hepimiz burada iyiyiz. Dikkat et kendine, iyi bak. Seni çok seviyorum. Seni seven Kardelen. Bu şarkıyı çalarsanız sevinirim abi. Kibariye'den Duman Duman. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Şakran T1B8'den Hasan Ekinci ve Hüseyin Ekinci. Aleykümselam kardeşlerim. Başta değerli abimiz Kurtuluş Şakarlı olmak üzere Aslan abim Mustafa Fidan, Kral abim Fırat Çağrı Beyke, Umutcan Sezer, Agit Kaya, Alp Şahin, Erdem, Veli Çelenk, Berkay Çelebi, Mehmet Cengiz, Borancan Akalık, Ahmet Haktan Ağbal. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş Namıder Köfte'nin doğum günlerinin içten dileklerimizle kutlarız. Sevgilerimizle Hasan ve Hüseyin Ekinci, yani ikizler. Kadın Kapalı C12 koğuşuna bulunan canım karım Suna Aka Gündüz'e Belalım şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Menemen C18'de yatan Çağlar Kırmacı Şakram ve Menemen'de yatan tüm Altındağlılar için Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı koğuşuna atan Selma Ok, ben Seçkin. Bugün saatliğine izine geldim, haberin olsun. Şimdi de Açık Foça cezaevine gidiyorum. Abi haberin olsun, seni çok özledim kadınım, Allah büyük. Allah'tan umut kesilmez, kendine dikkat et. Seni seven Seçkin Ok, bu şarkıyı çalarsan sevinirim abi. Alişan ihtiyacı var. B9'da yatan can kızım Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Ergen, bütün B9 kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Hülya Dalıcı, Yavuz Deniz Fulya, canımsın kızım, öpüyoruz seni. B9'da yatan başta Ayşe Fulya Bulut, can kızım Nasibe Erkenç, bütün B9'da yatan kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Fulya'm, can kızım, en yakın zamanda bizimle olacaksın, Yavuz Deniz. T1 koğuşuna atan Selçuk Ok, aslan abim çok az kaldı mahkeme, inşallah çıkacaksın. Çıkınca da biliyoruz sen canını sıkmaz, bir süre sonra kavuşacağız, seni çok özledik. Seni seven kardeşin Kardelen. Bu şarkıyı çalar mısınız? Bayro Şampınar, özlettin kendini. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Eğer nefes almak, seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesim seni seviyorum demek için kullanırdım sultanım. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarının olsun ömrüm. Selam Murat abi, ben C6 koğuştan Ebru'nun martısı, G16 koğuşuna kalan ciğerimin köşesi Ebru Göçük. Cumaları iple çekiyorum, senden haber alacağım diye, çok seviyorum seni can parçam. Pes etmek, vazgeçmek yok. Biz kimseye benzemeyeceğiz. Hayal kurmayı sevmiyoruz. Biz umuda aşığız. Elbet bir gün iki gözüm. Öyle özledim ki seni unutma ömrüm yetmez. Anneler çocuklarından asla vazgeçmez. Solum ve sonumsun güzel insan Murat abi. Allah rızası için. Hazar Yıldız'dan ihtiyacım var. Şarkısını çalar mısın bizim için? Kırma abi bizi. Estağfurullah. Estağfurullah. Kimseyi kırma haddine sahip değilim. Olur mu öyle şey? Aslan dayım Savaş Aktaş, seni çok özledim dayım. Nasipse yarın yanındayım dayım. Çok özledim seni. Sen benim her şeyimsin. İyi ki de sen benim dayımsın. Bayrakla Sancak'ta Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım Savaş Aktaş, herkesi sana çok selam var. Bir an önce yanımızda ol dayım. Yokluğun çok belli oluyor. Her gün dua ediyorum sana. Bir an önce yanımda ol diye aslan dayım. Savaş Aktaş, Bayrak Sancak, Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B13 koğuşundan Arda Erdemli.

Aleyküm selam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Çimentepe'nin Neşat Vardal selam olsun. Koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım. Çimentepe'li Ferdi İyem, Fahrettin Altay'dan Berk Ali Kömür, Mamik Kılkışlar selam olsun. Geceleri çok sevdiğim sözümle bitirmek istiyorum. Başkalarını kazanmak için kendinizi kaybetmeyin. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan hanımam. Murat'ı gördün çok fena, hiç durmuyor maşallah, aynı babası. Çocukların sana çok selamları var, çocuklarını sakın merak etme, aklın kalmasın. Berna'nın evini gördün çok fena yandı, her şey karşılıklı, seni çok ama çok severim aşkım. Gecen hep güzel olsun, İbo'dan sen yoksan her şey eksik şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına armağan olsun ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 ve 11 koğuştan Kadir Doğan'a aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı karizmatik Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz Hüseyin, Polat Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun, sizi seven kardeşiniz Kadir Doğan'a T4 ve 11 koğuşu. Murat abi ben T4 ve 11 koğuşundan Kadir Doğanay. Farklı kurumlarda bulunan Müslüm Doğanay, Yiğit Doğanay, Mertcan Doğanay, Berkay Zengin, Burhanettin Kansız. Selamun aleyküm T4 ve 11 koğuşu Kadir Doğanay. Selamun aleyküm Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Muhammed Yusuf Doğru. Öncelikle zindanımızı saraya çeviren kardeşlerim Kaleli Emir Acar ve Çiğleli Anıl Öztürk olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. İzzetcan hiç yorulmaz Adnan Baysan, Arda Kuvaoğlu, Ahmet Dalgıçer, Can Peker, ayrıca abi dostlarıma selam olsun. Bu derlere Eyüphan, bu şehirde insan bitmiş armağan olsun. Öncelikle aleyküm selam Muhammed kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B10 koşulan Kübra Sürlü, aleyküm selam kız kardeşim. Derdilerim Selin Aktaş, Ayşe Keser, Burcu Hülya Karabulut, Kübra Tarakçı, Yersu Gökçe Tosun, Ayşe Budak, diğer koğuşlarda olan Dilo Viter ve İrem Özkan radyo başına. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Bu gece poeziden çalan tüm şarkılar bize gelsin. Ben Çeçen yani Abdülkadir Çeçen. Buradan radyonun sunucusu Murat abiye saygı ve sevgilerimi sunarım. Akabinde özgürlüğün yakıştı Hülya Bayraklı Kübra Tepe selam ediyorum. Rabbim her daim sizlerle olsun. AKÇ. Aleyküm selam Çeçenim. Sağ ol Abdülkadir kardeşim. Teşekkür ederim. Ben Çeçen yani Abdülkadir Çeçen. Buradan çok sevdiğim Murat abimin nezdinde Hülya Bayraklı ve Kübra Tepe'ye selam ediyorum. Dualarımızın onlarla olduklarını bilmelerini isterim. Kendinize iyi bakın. AKÇ sağ olasın kardeşim benim. Sağ ol Abdülkadir. Sağ ol. Ben de seni sizleri seviyorum. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şakran 1-0 A3 koş ne yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sen benim çocukluğumun masalı, gençliğimin pusulası, geleceğinin ise en büyük umudusun. Çekerim derdini dağ gibi olsa, yanarım sevgin ateşte olsa, gönlüm gönlüme kilit, ömrün ömrüme zincir olsun. Senden vazgeçmek ecelim olsun, sana ölürüm kurban oldum her şeyim. Kendine çok iyi bak, seni her şeyden çok seviyorum. Allah'a emanet ol ve kendisine Murat Göğebakan'dan diğer yarım şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T2 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan kardeşim Hasan Çelik Hasan Soy'dan Raşit Büyüksu abim Haşmet Yavuz Mahircan Ergün Saliye Yılmış bu saydığım canların ortamına selam olsun gece bir not. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız Muhittin ve Çakır. Selamun aleyküm Murat abi ben T1 B13'ten Uğur Tezcan. Aleyküm selam Uğur'um dün selamını aldım. Vallahi unuttum. İnşallah duyuyorsundur. Aleyküm selam Uğur'um sağ ol sana da sevgiler selamlar. Mahalle insanları Mesut Çaylak, Hasancan Tuğrul, Murat Akda, Murat Karada, Oktay Acar, Kartal, Oktay Özdemir, Ciba Gürkan, Ümit Tonyalı, Berke Tonyalı, Onur Tezcan elbet bir gün özgür günlere. Kolay gelsin abi sağ ol Uğur'um. Ben A15'ten Hızır Mücahit Amak. Başta koğuşumuzda bulunan değerli abilerim Rafet Kale abime bin selam olsun. Ve geceye bir söz bırakıyorum. Eğer çok konuşan adam olsaydı aslan değil papağan olurdu.

Ben T1B13'ten Uğur Tezcan, kardeşim Osman Kara, Adnan Doğan, Ayhan Öğüt, Emre Aygün, Kerim Bakır, Yetim Ökkeş, Murat abi sana da bin selam olsun. Kardeşin Uğur Tezcan, sağ ol Uğur'um. Gözlerinden öpüyorum. Vallahi dün unuttum, kusura bakma. Dün selamını almıştım. Aleyküm selam Uğur'um, sağ ol. Murat abim, ben T1B13'ten Uğur Tezcan, kadın kapalıda olan derdim. O kendini biliyor. B15'e selam olsun. Seviliyorsun. Var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız Uğur Tezcan. Ben Sudenaz Küçük Bacak, Şakran 4 nolda yatan Efe Zeyre seslenmek istiyorum. Canımın içi, seni çok özledim. Varlığına şükürler olsun. Tez zamanda seni yanımızda görmek istiyoruz. Güzel kalpli kardeşim, elimizden bir şey gelmiyor. Olsa da hep yanında, arkanda aslanlar gibi kuzenlerin var. Unutma, kendine iyi bak. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale prensesim olan Mine Ekipmen sevgilerimi iletiyorum. Seninle çıkamayacağımız hiçbir yol yok. Sen benimle olduğun sürece tüm çıkmazların üstünden geliriz. Seni özlüyorum. İyi geceler Minem. Ben Buca Gediz'den Agit Arslan, başta ağabeyim, yoldaşım Zafer Arslan, Velat Arslan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Halit Akbaba, Barşan Polat, Cemal Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Arda Özden, Ahmet Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Koray Katranlı ve ismini sayamadım abi kardeşlere bin selam olsun. Zafer Aslan der ki, biz surların içinde büyüdük, bizi bu cezaevi duvarları yıkmaz. Ben Buca Gediz'den Agit Arslan, başta ağabeyim, yoldaşım Zafer Arslan, Velat Arslan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Halit Akbaba, Berşan Polat, Cemal Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Arda Özden, Ahmet Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Koray Katranlı ismini saymadım abi kardeşlere bin selam olsun. Zafer Arslan der ki, biz surların içinde büyüdük, bizi bu cezaevi duvarları yıkmaz. Ben Berk Uslu, Şakran T1A4 koğuşuna yatmakta olan oğlum Doruk Uslu ve koğuştaki tüm dostlara selam olsun. Oğlum seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Hatundere A15 koğuşu Hızır Mücahit Amak, ömrüm sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Ne demir parmaklıklar, ne kalbime, ne sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum. Aslan kafese sığmaz elbet bir gün her şeyim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, güzeller güzeli Mine Ekipmen, sen başıma gelen en güzel şeysin, iyi ki varsın ve bir ömür olacaksın, seni çok seviyorum. Ben Şakran T2C7'den Kadir Yurteli, başta Aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekeş Murat Özel, akabinde abim kardeşlerim Mertcan Erdağ, Ömer Şahin Doğan Karagöz, Hamza Gelitekin, Mertcan Manav, Mevlüt Taşdemir, bugün çalan en güzel şarkılar amcaoğlum Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun abisinden. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Menemen C tipi ceza infaz kurumunda yatan Baran Sümbül, seni çok ama çok seviyorum, çok özledim. En kısa zamanda yanımızda olacaksın Allah'ın izniyle. Herkesin selamı var, kendine çok iyi bak. Abi Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısını çalarsan sevinirim. Tuncay Minkara, imtihandayız, biraz yorulduk ama halledeceğiz, halletmek zorundayız, herkessiz olur ama sensiz olmaz. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, aynı kampüste bulunduğum tüm dostlarım, başta kan ve can bağım olan Diyar Yurteli'ye, dostum Bekeş, Murat Özel, Fafi Salih, Dursun, Barış Doğan, Süleyman, Yavuz, Umut, Fidan, Fikret, Dost, Agit, Ürey, Arif Taşdemir, Mübarek Toktaş, Ozan Dahan, Rezan, Yavuz, bu canlar Ahmet Kaya'dan can dostum şarkısı armağan olsun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A4 koğuşundan tahliye olan Apo Karasu. Aleykümselam Apo kardeşim. Abi senin aracınla değerli abilerim ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Mustafa Yıldırım, Mehmet Ali Kızıltepe, Semih Akduvar, Doğancan Karaboğa, Serkan Bayındırlı, Halil İbrahim Yüce, Ali Aksoy, Burak Doğan, Azat Emen, Berat Kaya, 4'ten ve A4'ten ismini sayamadım herkese selamlarımı iletiyorum. Murat abi gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Ahmet Kaya Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Gültepe'den Zümre C8'de çok değerlilerim, koğuş arkadaşlarım, hepinizi çok değerlisiniz. Mine Minem Ekitmen, Dilek Karakaya, Çilem Demir, Elif Bozkurt kardeşlerim, Deha Zelvi, Arzu Kaya, Ruşen ablam ve diğerleri Allah'ıma emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Şakran T4B3'te yatan babam Yılmaz Türk kölesine sevgi ve özlemle. Hijyan babam şarkısı armağan olsun. Teşekkürler. Ben Şakran'dan Bahri

Günay, kardeşim Zehra Yüksel, ablam Ayzer Akbayırlı, benim can dostum İkra Alcalı, onun derlisi Gülsüm Yazgan, Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı, Murat abi gece bir söz bırakıyorum. Gizlice hayran, sinsice düşmansınız. Murat abi bizim için Semih Çek'ten Sen de Bizdensin şarkısını çalar mısın? Murat abi öncelikle selamünaleyküm, can dostlarım bayram Türkeli ve iki gözüm Alican Türkeli kardeşlere sonsuz sevgilerimi özlem ve hasretle belirtmek isterim. Şakran kadın ve bir koğuşuna atan kıymetlimiz canımız sevgi Türkeli, her şey çok güzel olacak. Her zaman yanınızdayım, şartlar ne olursa olsun sağlıcakla kalın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Canlara dipnot. Baktılar yıkılmıyoruz, dost kılığına girdiler ama yıkamadılar. Murat Şampınar Engel. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Çağdaş Hep Bektaş oğlu. Aleyküm selam Çağdaş kardeşim. Gece söz. Seninle tanışmak kaderdi. Arkadaş olmak bir seçimdi ama sana aşık olmak benim kontrolüm dışındaydı. Yüzüme gülene değil, yüzümü güldürene aşığım. Zeynep Bastık'tan Lan şarkısı çocukluğuma armağan olsun. Ben Çukurmahalle'den Çako. Ben Yusuf Yeşil. T4B8'de yatan aslan kardeşim Hüseyin Yeşil'e Rabbim gönlüne göre versin. Kara günlerden ışıklı günlere paşam. Seni seven ve her zaman senin yanında olan abinden sevgilerle. Efo'dan Deli Gönlüm. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Kardeşlerim, şimdi şunu bir kapatıp açmam lazım. Şarkı yükleyecektim. Baktım yüklemiyor. O yüzden bunu bir açıp kapatmam lazım ki. Niye böyle bir hata verdi? Evet, bekliyoruz. Açılsın bakalım da. Niye böyle yaptı?

ben onu anlamadım. Evet, açıldı. Şunu da şöyle bir açalım bakalım. Evet, düzeldi. Çok şükür. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Vay vay Demet abla hoş geldin. Şakranteş ve 9 koşulan Koray Özmen. Aşkım ben evdeyim. Gitmedim. Rahat rahat uyu. Seni çok severim. Koray kardeşim, bu mesaj saatler önce gelmiş. Haberin olsun, bilgin olsun. Yani kardeşimiz şimdi atmamış bu mesajı. Haberin olsun kardeşim benim. Bunu da söyleyelim. İyi akşamlar Murat abim. T1A20 koğuşuna yatmakta olan eşim yetiş ok. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Seni seven eşin rüya. Bizi merak etme, sadece seni biz aramanı bekliyoruz. Murat abim Uygar Doğan'dan özlüyorum. Çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Abim senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan aşık olduğum kadına, yani Nuran Gökcan'ıma birkaç şey söylemek istiyorum. Güzel soğuklayalım ya. Evet Nuran kardeşim, beklediğin haber gelmiş vallahi. Eminim ki duyuyorsundur. Nuran Gökcan'ım, sevdiğim kadın. Ben her fırsatta ömrümün geri kalan kısmını seninle geçirmek istediğimi, bundan sonraki her günümün sen olduğunu sana söyledim. Sana yazdım, bundan daha açık anlatılamaz diye düşündüm. Ama madem ki sen sordun, senin sorduğun şekilde de cevap vermek istedim. Evet, tam da senin anladığın gibi sana evlenme teklif ettim. Kabul edeceğini umuyorum. Çünkü seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Murat abim, ayrıca Nuran Gökcan'ım için senden güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Tamam. Bu işte tamam. Evet. Ben Yusuf Yeşil. T3B8'de yatan aslan kardeşim Hüseyin Yeşil'e Rabbim gönlüne göre versin. Kara günlerden ışıklı günlere paşam. Seni seven ve her zaman senin yanında olan abinden sevgilerle. Şarkı Efo Deli Gönlüm. Çamkule'de oturuyoruz. Kazandan çocuğuz ha. Ya 5 yaşında ya varız ya 6 yaşında varız. Siyah lastik ayakkabı giyiyorduk. Çoraplarımız yırtık, üstümüz başımız yırtık. Fakirlik vardı o zaman. Yoksulluk vardı. Abim vardı, hacı abim. Tabii hacı gitti geldi. Sürekli manita yapmış kendisini orada mahallede. Tabii evlendi, yengem oluyor şu an kendisi. Kibrit vardı, kibrit kutusuna bir şeyler yazıyor. Tabii aklımız ermiyor. Çocuğuz, okulu bilmemişiz, görmemişiz, okuma yazmamız yok. Muru muru ele, vere vere vere diyordu Türkçe. Tabii Türkçemiz de yoktu o zaman. Ha evi Behre bize bir de, yani bunu götürdü kıza verdi. Dedim ki lavtu nizane kudret, yani kudu diyordu Behre. Kağıt şey, kibrit kutusu götüre getire götüre getire sonunda evlendiler. Şimdi o günlerden kalmış o güzellik bize. İnsanların iki gönlün arasını yapmak çok güzel bir şeydir. Vesile olmak çok güzel bir şeydir. Sebep olmak da çok güzel bir şeydir. Allah hayırlarla inşallah hayırlara da sebep olmamızı, vesile olmamızı nasip etsin. Her zaman hayırdan yanayız. Şer insanın nefsinden gelen bir şey. Bugün ki sosyal medya kullanmıyorum. Radyonun bazen sosyal medyasına giriyoruz. Ahir zamanı yaşıyoruz ya, kıyameti yaşıyoruz. O gençlerin

o yaşlı insanlara yaptıklarını görüyorum. Ya diyorum Allah'ım, sen zulümkar değilsin, haşa sümme haşa. Zulmü de sevmezsin, zulmedeni hiç sevmezsin. Zaten lanetlemişsin. Düşünüyorum, düşünüyorum, nereye gidiyor diyorum bu insanlar. Sonra bakıyorum, diyorum ki cehennem var.

kim ne ekerse gerçekten bu atasözü çok doğru. Kim ne ekerse ona biçecek. Her şey sırayla. İyilik her zaman iyidir. İyilik her zaman insana kazandırır. İyi olmak her zaman insana kazandırır. Hani bazı kardeşlerim de yani enayetten Allah'a sığınırım. Kendimi zaten övmem asla. Öyle bir hadde de sahip değilim. Hani gönlü güzel diyor ya bazı kardeşler ki halbuki beni hiç görmemişler. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Sadece burada sesimizi duyuyorsunuz. 6-7. yıla girdik işte. Çocukluğumdan beri böyleyim. Kimse bizim elimizden tutmadı. Emin olun kimse tutmadı. Kimsenin yanında hani tabir ettiğiniz abiler, kardeşler. Kimsenin elinin altında da yaşımızı büyütmedik. Kimsenin elinin altında da bu yaşımıza gelmedik. Hep kendi kendimizi yetiştirmenin gayretinde sarf olduk. Ha ne oldu? En güzel avantajımız kendi yaşımızdan o zaman. Büyük abilerin ayaklarının diplerinde oturduk. Onların sohbetlerini dinlerdik. Onların toplum içerisinde konuştuklarını alıp cebimize koyardık. Vakti geldiğinde onu cebimizden çıkarıp kullanırdık. O şekilde kendimizi büyüttük. Emin olun kendi kendimizi yetiştirmenin en güzel avantajını işte bu yaşımızda meyvesini görüyoruz. Çünkü niye? Hiç kimseyi kıramıyoruz. Mesela biraz önce de bir kardeşimiz demiştik ki Allah aşkına kırma bizi. Ya bizim kırma haddine sahip değiliz. Biz kimiz ki? Neyi kıracağız? Kıramayız. O hadde sahip değilim bir defa. Öyle bir hakkım yok. Birini incitmek, birini üzmek, birine ters davranmak. Asla öyle bir haddi kendimde bulmuyorum. Çünkü ben kimim ki? Düşünseniz ya. Hor gördüğünüz, hakiri görülen bir insanın gönlünde Allah var. Kim nereden bilecek? O gönlü incittiğinizde insanın başına gelebilecekleri aman Allah'ım. Bir kez anneme tamam of be anne dedim. Çıktım 5 dakika geçmedi. 3. katın merdivenden aşağı indim. O zaman çalışıyordum. Araç kullanıyordum. Bir ara yine anlatmıştım. Yokuşu çıktım. Allah gani gani rahmet etsin. Salih amcam vardı bakkal. Murado, murado, hele la oldu sana diyordu. Kafamı çıkardım camdan ne oldu dedim. Hacı amca hele dur ula dedi dur dur. Sen ne yaptın dedi. Arabanın arkasına bisikletle yokuş çıkan kardeşimiz arabanın arka kapağına tutunmuş. Tabii nereden bileceğiz? Arabanın kancası yani kapağın kancası kardeşimizin sol avuç içini delmiş içinden geçmiş. Etiyle beraber, arabayla beraber yokuştan çıkıyoruz. Ta ki düzlüğe Salih amcam bağırana kadar. Sırf anneme ses tonumu o gün yükselttiğim için Allah bana onu verdi o gün. O günden sonra ki yetişkindik, kaç yaşındaydık? 18-19 yaşındaydık. Mahalle arasında araba kullanıyorduk ehliyetsiz. O zaman ekmeğimizin derdindeydik. O gün sonrası aklım başıma geldi. O gün bugün hiç kimseyi incitmemek. Bir of bile demeyelim. Ses tonumuzu bile uslubumuzca, edebimizce yükseltmeden, insanları incitmeden. Çünkü karşımdaki insanın gönlünde ne var ne yok onu biz bilmeyiz. Ya gönlünü incittiğimiz insanın gönlünde Allah varsa aman Allah. O yüzden iyilik her zaman iyidir. Kibir insana göre değildir. Kendini beğenmişlik insana göre değildir. Yanındakini hakir görmek insanın kendisine göre bir davranış değildir. Ben her zaman şunu söylerim kendi adıma. Tek bakar, tek görürüm. Evet, çok mesajınız var. Bugün sabah olur mu artık? Allah biliyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Eski İzmir'den Burak Uludoğan ve Arda Özcan. SK4 Koğuşu'nun reisi Foçalı Serhat Dayıma abilerime Mertcan Karayüz Fatih Etiringu. Bunda da yanlışlıklar var. Özdemir kardeşlere Onur Kale Bozyakalı Cihan Yusuf Oyra selamlarımızı iletiriz. Kardan adamların saltanatı güneş doğana kadardır. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına kampüs içi yatan bizi tanıyan seven tüm abi dostlara kardeşlere tekide olan Mehmet Karataş bizden

Selamlar olsun, hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Kadın kapalı dolan canlarım Sima ve Cansu'ya. Allah'ın izniyle az kaldı. Sizi seviyorum. T1 ve 11'de olan Fırat Gizgin, Nurullah Öncü'ye tüm tanıyanlara selam ederim. Ben eski İzmir'den Burak Uludoğan. Farklı kurumlarda dostlarım, abilerime selamlarımı iletiyorum. Sarapo İlba, Furkan Satan, Arman Eletos, Ferhat Toprak, Sedat Bulu, Yunus Kaya, 40 gün kar yağar, bir gün av olur ve selam. T4 Çağatay Reis, iyi geceler aşkının tanesi. Kadın kapalı yatan ablam Siman, nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz ablacığım, merak etme, seni çok seviyorum. Çok ama çok özledim, kurban oldum. Sen yol, o bize yeter. En kısa zamanda beraber olacağız tekrardan. Az kaldı, azla sabır. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. İyi geceler Müge Kına. Kadın kapalı yatan bacım Cansum, nasılsın bacım? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz bacım. Siz iyi olun. Yeter. Az kaldı inşallah. Seni seviyorum bacım. Öpüyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Müge Kına. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C26 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Haberin geldi. İstek istiyormuşsun. Sana istekler feda olsun aşkım. Çok iyi bir iş teklifi aldım, burada iyiyim. Sabırsızlıkla seni bekliyorum, seni canını sıkma. En yakın zamanda beraber olacağız. Anneanneni sürekli arayıp soruyorum. Onun hali hatırı yerinde, merak etme. Sen oralarda dikkat et kendine. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın, Allah'a emanet ol. Sevgilim, yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemen A15'ten Yusuf İslam Ergül. Başta can abilerim Sinan da, Rafet Kale, Fırat Çivçi ve kardeşlerim Baran Büyüksu, Namıder Goştu, Güzel Yalı'dan Berke Keren, Yamanlar'dan Ömer, Zeki Özgürek, Uğur Saygı, Onur Yıldız olmak üzere tüm abi kardeşlere selam olsun. Murat abi, ben Murat Akgüz. Az önce koğuşu yanlış yazdım. Kadın kapalı C16 olacaktı. Orada kalbimin sahibi Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum, kokunu çok özledim sevgilim. Yarın işime başlıyorum, kendine dikkat et. Bana kızmanı çok özledim. Senin her şeyini çok özledim ama en yakın zamanda beraber olacağız. İyi ki varsın sevgilim. Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen Armağan Olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar. Sağ ol Murat kardeşim. Ben Menemen A15'ten Yusuf İslam Ergül. Derli abilerim Sinan da, Rafet Kale, Bayram Eren Sayın, bu canlara selam olsun. Olduğunuzdan farklı sözlerin gün gelir özgür olursun. Ben Menemen A15'ten Zana Gezer. Başta can abilerim Sinan da, Rafet Kale, Ali Demir, Diyar Halitoğlu, Engin Özdemir ve değerli kardeşlerim Onur Yıldız, Şerafettin Deveci, Mustafa Baran Aman kardeşlerime selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Kadın kapalı C14 koşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kardeşim, ben Cansel Damoşum. Seni o kadar çok özledim ki, o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam. Rabbim kardeşime ferahlık versin. Bir an evvel bize kavuştursun inşallah. Seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol inşallah. Canım dostum, güzel kardeşim, en yakın zamanda bizimlesin inşallah. Kendini sıkma, üzülme, öpüyorum kardeşim. Selam Murat abim, ben Beyki Koğuşu'ndan Emel Madak. Aleyküm selam kız kardeşim. Bursa'nın güzeller güzeli, değerli dostum Hasret Karabıyık oğlu, kardeşliğin hakkını sonuna kadar veriyorsun güzelim. Senden bir tane daha yok, seninle gurur duyuyorum. Adaletli kardeşime Yıldız Silve'den, çok özledim çaresizim. Bu şarkı bu roman kızına armağan olsun. Geceye bir söz, arkadaşlar her şey yerinde güzel. Sizin yaptığınız atar bizlerin hayatına renk atar. Ben Canan Batur, kadın kapalı cezaevi T3 A2 koğuşundan Berkan Batur radyo başına. Yanlışlık var. Şöyle diyelim. Ben Canan Batur, kadın kapalı cezaevinden. Yanlışlık var. Sonrasında şöyle diyelim. T2 A20. Benim de kafam karıştı Tatar. Neyse, T3 A2 koğuşu Berkan Batur radyo başına. Abi telefon tutanam 2 gün açılacak. Telefon kabul oldu, tutanak yüzünden arayamadım. Aslan abim kendine iyi bak, ziyaret yazacağım sana. Sen benim kıymetlimsin, aklım sende aslan abim benim. Yolunu ölürüm, sen benim kıymetlimsin. Sen de bana ziyaret yaz, bana telefon yap. Hemen sayfamı yenileyim kardeşlerim.

Size sevdam hasret korkmaza armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi. Seni seven adamın emo korkmaz. Sağ ol Emrullah kardeşim. Ben Ankara'dan Feride Hüyük. Şakran kadın kapalı yatan kızım Sıla Hüyük. İyi ki doğdun can parçam. Seni çok seviyorum atan kalbim. Selam Murat abi. Ben Beyki Koğuşu'ndan hasret kara bıyık oğlu. Sağ ol kız kardeşim. Aynı kaderi paylaştım. Manisa'nın güzeller güzeli değerli ablam Emel Madak. Aynı kandan değiliz. Aynı candanız ablacım benim. Hayat acı, bizde bu hayatın yorulmadan yürüyen yolcularıyız. Ablam için bir şarkı rica ediyorum. Azar Birbirinden ille de sen armağan olsun. 5-8'de yatan çok sevdiğim yengem Nermin Altun'da ve yengemin değer verdiği koğuş arkadaşları Diren, Barut, Pelin, Bircan ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah sabır versin. Hepinizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Bugün çalacak olan şarkılar B8 koğuşuna gelsin. Seni seviyoruz yenge. Az kaldı özgür günlere görüşmek dileğiyle. Herkesin selamları var. Allah'a emanet yengem. Ben Barış Erkoş Narlıdere'den. Şakran T1-3 koğuşuna yattım. Koğuşun adaletini sağlayan Karabağlar'dan Murat abime. Can dayımız Salih dayı, Sebattin Yalçın, Yiğit Yalçın, Yavuz Yalçın, Mazlum, Beşer, İsmail, Beşer ve Orhan Çınar, Berat abi, Aslan amcam, Olcay Baran, Mustafa dayı, Ateş abi. İsmini sayamadım bütün abi kardeşlerime selam olsun. Rabbim sizi en kısa zamanda ailenize ve sevdiklerinize kavuştursun. Murat abi seni bekliyor olacağım. İnşallah çıkman yakın olacak. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abim iyi yayınlar. Ben İrem Çeliköz. Sağ ol kız kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatan Meltem Toprak'la Canan Batur. Canlarım az kaldı. Canınızı sıkmayın. Allah büyük. En yakın zamanda oturup bu günlerimize güleceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Bu cezalar sizi yıldırmaz. Siz aslan gibisiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Özcan Deniz aslan gibi armağan olsun. Murat abi yayınlar. Şakran'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selam olsun. Bir tane bugün seni gördüm. Sesini duydum. Daha mutlu oldum. Ben her ne olursa olsun hep yanındayım. Bunu bil. Ben de teyzemde oturuyorum. Haberin olsun. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Eypo sana rağmen armağan olsun. Murat abim ben Beyki Koğuşu'ndan Emel Madak. Aynı kaderi paylaştığım kadar arkadaşım Damla Ateşal. İyi ki seni tanımışım. Sevilensin. Abi bu değerli arkadaşım için Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol kardeşim benim. Ben T4-17 koşulan Doğukan Taşer, kadın kapalı John-4 koşuna yatmakta olan değerli Güler Demirkıran ve Hatice Buse Yorulmaz. İletişim yasa haftaya bitiyor. Mektuplara cevap yazacağım. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T4'te bulunan kardeşimiz canımız Mert Akdoğan. Biz Emre ve Gülizar. Selam aslan kardeşimiz. Sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Aslanlara söz verdik. Çakallara yem olmayacağız. Senden haber bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Kardeşlerim burada. Uygardan eden hiç güler mi derdi olan sarım. Allah'a emanetsin. Ben T4-17 koğuşundan Doğukan Taşer. Koğuşumda bulunan Emirhan Tapan. Yeğenim Kan Demir Kıran. Evet böyle yazılı kardeşim benim. Yeğenim Kan Demir Kıran, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Ömer Ürek, Ozan Demir abi kardeşlerime selam olsun. Ben Karşıyakalı Cuma Gülçin, Şakran 4 nolda yatmakta olan aslan dayıma çok çok selam olsun. Zor günler bizi değil, yanımızdaki durmayanları eyledi. Sanan kader birliği yapan kardeşlerine de çok selam olsun. Aslan dayım aynı zamanda aynı kurumda bulunan abim Umut Aydın, Namıder Beşo, Mami Ayas, Ömer Bayhan, Mahsun Oğuz, Emirhan Tapan abilere de çok selam olsun. Ben Arifcan Kaçmaz, T3B7 koğuşuna bulunan canım kanım aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. 7 gün sonra yanımızdasın inşallah kardeşim. 4 nolda yatmakta olan aslan dayım Doğukan Taşer, ben yeğenin Cuma Gülçin, seni çok ama çok seviyorum. Dayı sen benim her şeyimsin aslan dayım. Bu ay sonunda inşallah alacağım seni oralardan. Rabbim esaretini çözsün, sofranda yemek yiyen tüm dostlarına da selamlar olsun. Şakran ben koşuna atan canım eşim Yıldız Kanık, ben kocan Hakçan Kanık, seni çok seviyorum canım eşim Yıldız'ım. Sensiz çok zor oluyor, nefes alamıyorum canım karım, seni seven eşin Hakçan. Sana ve tüm oda arkadaşlarına selam eder, hepinizi Rabbim tez zamanda kurtarsın. Bu şarkı benden size gelsin Uygar Doğanay hasret. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sarsılmaz Ensari Altın Işık, aleyküm selam Ensari. Şakran T1-5 koşuna atmakta olan abilerim Keko Fırat, Öztaş Deren, Yasin Akçay, Volkan Kızılyel, Ahmet'in aslanı Harun Tarduş, Ramazan Çetin'e, B3 koğuşundaki kardeşlerime bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven bir ömür boyu sayan Sarsılmaz Ensari Altun Işık.
Selamlar.

Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1A11 koğuşundan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk Namıder Çiğlili Arap Memo. Öncelikle T3B7 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt ve farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Atakan Koçak, Ömer Yüksel, Barışcan Şen, Murat Dursun'a bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Menemen T-Tipi Caltı Koğuşu'na canım dayımız Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Dayıcım seni çok seviyoruz, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, çok öpüyoruz Öykü ve Zeynep. Menemen T-Tipi Caltı Koğuşu'ndan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol ablan ve abin. Ben Beyon Koğuşu'ndan Naciye Güler, Gürcan Ecellioğlu radyo başına. Kardeşim iyi ki doğdun, nice özgür senelere. Murat abi Gülcan'ım Ahmet Kaya'dan iyi ki doğdun şarkısı armağan olsun. Şakran T4B3'te yatan babam Yılmaz Türk kölesine saygı ve özlemle. Ahmet Kaya, dardayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık Şakran T1B16 koğuşuna yatmakta olan kuzenim Zübeyir Oğuz radyo başına. İki gözüm sen aslan gibisin, kafana bir şey takma, Allah'ın izniyle seni bu mahkeme alacağız. Koşundaki abim Mehmet Salman ve abi kardeşlerime de bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven ve bir ömür boyu sayan kuzenin Sarsılmaz Ensari Altun Işık.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık Şakran T1'de yatmakta olan abilerim Güney Sak ve Yılmaz Sak Reber Hacıoğlu. Bu ismini saydım abilerime bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven ve bir ömür boyu sayan kardeşiniz Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Ben Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler. Buradan Önder Öz Sümer'e, Ceylan Öz Sümer'e, Naciye Güler'e, Gülcan Ecelli oğluna ve bütün koğuş arkadaşlarına Uygar Donay'dan Kanım Kurusun şarkısını çalar mısınız Murat Bey? Şakran T1 B8 koğuşuna yatmakta olan Emircan Soysal'a seslenmek istiyorum. Aşkım her akşam gönderiyorum buradan mesaj Soysal'ım. Umarım duyuyorsundur, sayılı günler kaldı sevgilim. Umudunu hiç kaybetme, sen çok güçlüsün. Sen hep yanındayım. Kendine çok iyi bak. İyi geceler yakışıklım. Çileğin seni çok seviyorum. Murat abim ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık Şakran 4 nolu B3 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Azcan Yatmaz. Azcan Yatmaz kimin koğuşundaysa emanettir. Azizcan benim kardeşimdir. Beni bilen ve tanıyan abilerime kardeşlerime bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Murat abim ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Öncelikle Buca Kırıklar yüksek güvenlikte yatmakta olan abim Necat Arabacı başta olmak üzere Denizcan Göz Torbalı açıkta yatmakta olan Eyüp Yıldırım, Teyki'de yatmakta olan Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Cüce Yavuz Çelik. Bu ismini saydığım şerefli insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven bir ömür boyu sayan Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Ben C11 koğuşundan Işıl Ercan Teş, B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Hep hasret kalsam da senin sesine, yine de severim ölürcesine, razıyım bu aşkın her çilesine, seni unutursam kanım kurusun ömrüm. Dostum Umut Delibaş, hasretle beklenesin Ahmet Kaya can yoldaşım. Murat abim ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık, Şakran 4 nolda yatmakta olan canım kanım, Ahmet Altunbaş Fikret Dost'a bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven ve bir ömür boyu sayan Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Bence 11 koğuşundan Muğlalı Emine iyi akşamlar. Murat abim sağ ol kız kardeş. T1B18'den Halil Karagöz radyo başına. Tedirginim, huzursuzum yanımda sen olmayınca. Sen benim her şeyim, göz bebeğimsin. Aşkım iyi ki varsın. Bu hayatın tozunu toprağını yutmaya niyetim yok. Senin koluna girip hayatın tozunu dumanını katmaya ben varım. Seni çok seviyorum aşkım. Ali Kınık'tan seni severken çocuk gibiyim. Şarkısı sana ve sevdiklerine gelsin. Ben İzmir Ali'ye Şakran'da yatan babam Kerem Gezer için yazıyorum. Canım babam, bu şarkıyı Kıraç Taş Duvarlar sana seni kadar özlediğimizi bil diye gönderiyorum. Her köşede her anımızda seni düşünüyorum, seni hissediyoruz. Yokluğun bizi üstse de sen güçlü bilmek bize güç veriyor. Sakın umudunu kaybetme babam. Her gecenin bir sabahı, her özlemin bir kavuşması vardır. Biz seni aynı özlemde, aynı hasretle bekliyoruz. İnanıyorum ki bir gün yine aynı sofrada oturacak, aynı kahkahaları paylaşacağız. Yarım gelen bir mesaj Kerem kardeşim. Ben Manisa Alay Bey'den Ragıp Beyhan. Şu an B2'de yatmakta olan arkadaşım Emel Madak ve bütün kader mahkumlarına benden Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler çalar mısın abi? Tatlı güzel yayınlar. Eyvallah kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aykut ben. Kadın Kapalı'dan Melisime Melom. 7-8 gibi tahliye oldum. Yeşilyurt tarafındayım. Murat abi de sen nasılsın? İyisindir umarım. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Yıldız Silve. Yaşamak seninle güzel şarkısı Melom'a armağan olsun. Nasipse görüşte oradayım. Beklenen ve özlenensin aşk. Murat abi sen nasılsın derken Aykut inşallah üstümüze alalım. İyiyim valla şükür Aykut. Sağ ol kardeşim. Sana da geçmiş olsun. Allah bir daha düşürmesin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C6'dan tahliye olan Yakup Demir. Aleykümselam Yakup kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Dodo Arda Doğan, Kuruçaylı Onurcan Pınar, Basmaneli Velo, Gediz'den Osmancan, Oğuz Berhan Teliman yani Zanlı, Oğulcan Türedi ve tüm koğuş arkadaşlarım özgür günlerde görüşmek dileri. Çiko'dan yaşamadın say armağan olsun. Şakran 1 nolu T tipi A17 yatan abim Muhammed Emin Subaşı.
3 nolu T tipi B9'da yatan Ceyhun abim. Selamun aleyküm, aslanlar gibisiniz. Size anlatmaya gerek yok. Bilen biliyor, cezalar uzun, voltalar kısa olsa bile yazarım ranzamın bir köşesine elbet bir gün diye. Azlar birbir çoğu gitti, azı kaldı. Şakran T1A5 Erol Özbayraklara Nisan. Çok güzel geçti, annelerle birlikteydim. Eren'e para attım, oturdum. Bir saat geldim eve, oturuyorum aşkım. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim dünyamsın. Sen benim her şeyimsin. Senin her daim arkandayım. Ben seni üzecek, kıracak bir hareket yapmıyorum. Yarın açığa çıktığım gibi beni hemen ara. Senden telefon bekliyorum. Seni çok seviyorum. Herkesin sana selamı var. Rabbime emanet ol. En yakın zamanda yanımdasın inşallah. Sakın sıkma canını. Sen benim dünyamsın bir tanem. Çevirde yatan Can Can Göz, Devran Kır, sabır selamet çekin. Allah büyüktür, her şey çıkacak ortaya. Devran ablam, umarım iyisindir. Sürekli soruyorum, görüşe geleceğim Can ablam, Devran. Dikkat edin kendinize, sizi çok seviyorum. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Saki, bir nolu T tipinde yatan aslan abim. Muhammed Emin Subaşı, aslan abim. Bu cezalar bizi yıldırmaz, sabret abim. Bu demir parmaklıklar kime kaldı ki sana kalsın. Elbet bir gün çıkacaksın. 3 nolu T tipi B9'da kader birli yaptım. Ceyhun Öcal abime çok çok selam söyle. Murat abi, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kafese yakışmaz elbet bir gün. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran cezaevinde bulunan Boran Baycu'ya selamlarım olsun. Bir şey var aramızda. Aşk desem eksik, sevda desem hafif. Yalnızca ikimizin bildiği, yalnızca ikimize ait bin şeyden daha anlamlı bir şey. Bırak kötü bilsin herkes, ben senin o yüreğinin güzelliğini bilirim. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var, şarkısı benden sana gelsin. İki gözüm, kendine iyi bak. Öncelikle aleyküm selam kardeşim. Gökyüzü hüzünlü matem var sanki. Kim bilir kaç seven sabah bekliyor. Gökyüzü hüzünlü matem var sanki. Kim bilir kaç seven sabah bekliyor. Doğacak

kadar. Ya bu aşkın sonu yedir ya gidiyor.

Yaşamak sessiz sedasız, yaşamak ayrı bir dert, gülmek tesadüf, hangi günüm geçti aşkla kavgasız, yaşamak

bilmek neyi halleder. Belamı bulmuşum, bulduğum kadar.

var. Ya bu aşkın sonu gelir ya gider. Şakran T3 B8 koşulu yatmakta olan Hüseyin Yeşil'e Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan ediyorum. Seni merak ediyoruz. Güçlü kal, bugünlerde geçecek. Dışarıda seni seven, yolunu gözleyen insanlar var. Kendine dikkat et, moralini yüksek tut. İnşallah en kısa zamanda güzel haberlerini alacağız. Allah yardımcın olsun. Dualarımız senin aslan oğlum, annen ve Sabriye teyzen. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Hep yanındayım. Her an yanındayım. Seninim. Seninleyim. Seni seviyorum. Senden hiçbir zaman vazgeçmedim. Geçmem. Berat Kurtay. Senin için ölürüm. Senin uğruna her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Her anında yanındayım. Aşk seninle. Seninleyim. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Senden vazgeçmem. Seni bırakmam. Uğrunda ölürüm. Bunu bil. Aşk. İyi ol. Sen kötü olunca ben de kötü oluyorum. Seni çok seviyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, senden vazgeçmem, aklım sende kaldı. Yine iyi ol, sen iyi olursan ben de iyi olurum, seni seviyorum, senin için ölürüm. Berat Kurtay, kafayı yiyeceğim, aklım sende kaldı, sesin hiç iyi değildi, bana bunu yapma. İyi ol, sen iyisen ben de iyi olurum. Ben Enes Küçük Yavuz. Şakran T2 kapalı ceza infaz kurumu, C10 koğuşuna bulunan Yunus Akçekoca, abimizin geçmiş doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, güç getirsin inşallah. Bundan sonraki yaşlarını sevdiklerinle daha güzel günlerde kutlaman nasip olur. Bu mesajımı okursanız sevinirim. Okuduk kardeşlerim. Şakran, ben Enes Küçük Yavuz, T2 kapalı ceza infaz kurumu C10 koğuşuna bulunuyorum. Buradan T1 C12 koğuşuna bulunan amcam olan Ahmet Küçük Yavuz'a buradan selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. T3 A10 koğuşuna bulunan kuzenim Veysel Küçük Yavuz'a selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Elbet bir gün bir araya gelmek dileğiyle. Bu şarkı birlik ve beraberliğimizi, garip yansa şaşan olmaz türküsü armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben hemen tetiğim.

Dinle yatmak olan Muhammed Kaya, aslan adın, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah ayağına taş değdirmesin can abim. Muhammed Kaya, Allah'a emanet ol, Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Ben Enes Küçük Yavuz, Şakran T2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 koğuşuna bulan Yunus Akça Koca abimizin geçmiş doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşını sana sağlık, huzur, güç getirsin inşallah. Bundan sonraki yaşlarını sevdiklerine daha güzel günlerde kutlaman nasip olur inşallah. WhatsApp'ımıza bakalım. Bazen kardeşlerimiz gönderiyorlar. Kimsenin aklı üstünüzde kalmaz.

bugünlük de bu kadar. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bu vaktin tüm güzelliği huzuruyla birlikte sizlerle sevdikleriniz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın Allah nasip kısmet ederse 7:15 inşallah. Huzurlu olmayı nasip etsin Rabbim. O saatte başlayacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun. O anki duruma bakacağım. Mesaj akışına, belki SMS'ten başlayacağım, belki de WhatsApp'tan başlayacağım ama 7:15'den sonra kulaklarınız sizden ricam radyoda olsun. Hiç olmazsa hepinizin mesajını okuyayım. Duymadık, okunmadı denilmesin diye bunu söylüyorum. O da nazım geçtiği için. Sonuçta okuduğumdan şüphem yok. Gönlümüz rahat. Bunu süreç içerisinde de paylaşmıştım. Şu an duyan kardeşlerim varsa inşallah yarın saat 7:15 başlayacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Rabbime emanetimsiniz. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Rabbim rahatlık versin. Huzurlu güzel geceleriniz olsun. Amin. Hoşça kalın.

0: gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Eskidenmiş adam gibi adamlık. Başımız sağ olsun. Ölmüş insanlık. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar yolun sonu karanlık. Çayı içilecek adam kalmamış. Suyu içilecek adam

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Göz duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam, perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum?

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anıca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri alıyor,